0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila

güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği

uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puan yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 13-21 derece, Atina az bulutlu ve açık 23-35, Berlin parçalı bulutlu 10-23, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 12-19, Londra sağanak yağışlı 12-22, Madrid az bulutlu 16-33, Moskova parçalı bulutlu 11-19, Paris parçalı bulutlu 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 18-29 derece, Roma az bulutlu 19-28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 15-17, Sofya az bulutlu 19-30, Tiran az bulutlu 20-26, Varşova parçalı bulutlu 9-20, Viyana parçalı bulutlu 12-23, Zürih parçalı bulutlu 8-23 derece, Amman az bulutlu 20-34, Aşgabat az bulutlu 15-26, Bakü az bulutlu 20-28, Bişkek az bulutlu 14-27, Kabil az bulutlu 16-30, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 31-39, Medine az bulutlu ve açık 31-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-40, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam az bulutlu ve açık 18-36, Tahran az bulutlu 21-31, Taşkent az bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 16-27, Tokyo parçalı bulutlu 20-21 derece, Cezayir az bulutlu 21-30, Kahire az bulutlu ve açık 22-36, Melbourne parçalı bulutlu 7-22, Montreal az bulutlu 9-23, New York parçalı bulutlu 17-24, Sydney parçalı bulutlu 12-20, Washington parçalı bulutlu 19-24 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 18-29, Gümülcine az bulutlu 20-30, Kırcaali az bulutlu 17-31, Köln parçalı bulutlu 13-23, Komrat parçalı bulutlu 17-29, Köstence az bulutlu 20-26, Münih parçalı bulutlu 9-22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20-28, Selanik az bulutlu 20-30, Şumna az bulutlu 15-28, Taraglia parçalı bulutlu 18-29, Balkaneş parçalı bulutlu 17-29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 17-21, Gazi Magosa az bulutlu 20-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerim, bir Şifa Niyetine programına daha hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, değerli hocam Profesör Doktor Faruk Öztürk. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için.
3: Teşekkür ederiz.
2: Değerli hocam, bize dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
3: Ben 1990 itibariyle göz hekimliğinin içinde oldum. 90-93'te Ankara Gülhane'de çalıştım. Sonrasında Kayseri Askeri Hastanesi'nde, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda çalıştım. Daha sonra da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin göz kliniğinin kuruluşunda çalıştım. Uzun süreler Ulucanlar Göz Hastanesi başhekimliği yaptım. 12 senedir de Hacettepe Göz Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
2: Evet. Hocam hakikaten çok değerli vaktiniz var. Ben de çok özel başlıklarla hemen başlayayım istedim. Glokom konuşacağız sizinle. Ama önce sorusu olan, danışmak isteyen olursa diye bir ben telefon iletişim numarası vereceğim. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Faruk Öztürk'e sorusu olan mümkünse WhatsApp'tan yazarsanız 0533 434 1863 size geri dönüş yapalım. 0533 434 1863 ya da buradan sorularınıza olabildiğince cevap verelim. Evet değerli hocam, glokom diyoruz. Nedir? Sizden dinleyelim.
3: Glokom da gözün ön önemli, yani glokom hastasıyla karşılaştığımızda biz de böyle içimizin sızladığı bir hastalık grubu. Çünkü glokom, bazı tabirler biraz radikal de olsa ciddi olduğu için geçerli. Glokom gözün kanseri gibi denir. Yani ne demek? Sessiz, sinsi seyreder, bulgu vermez, tespit edildiğinde de iş işten geçmiş gibi olur. O sebeple de oldukça ciddi bir konu. Halk arasında kara su diye bilinir. Geçen bir hastamız öyle söylemişti. Bir örnek vereyim. Yeni olarak Kayseri'den gelen bir hastamız, efendim, bir gözü glokomdan görmez hale gelmiş. Diğer gözü, genç hasta, 40 yaşlarında, diğer gözü glokomdan yani %1'e düşmüş görmesi. Göz tansiyonları yüksek. Kimse dokunmak istemiyor. Şimdi böyle gittiğinde, yüksek ilaçlara rağmen yüksek gittiği halde gittiğinde gözün tekrar görmesini, yani o gören gözün, az da gören gözün kaybolma riski çok yüksek. Şimdi ameliyat yapsanız ameliyatın komplikasyonu olarak da görme kaybı olabiliyor. Yapmasanız zaten görme kaybolacak gözüküyor. Mesela böyle bir hasta karşısında yani bütün tıp bir tarafta duruyor. Yapalım yapmayalım. Şimdi buradan örnekle hareket ettiğimizde yani glokom bazen insanları çaresiz hale getirebiliyor. Dolayısıyla glokomda da erken teşhis önemli. Erken teşhis derken, glokom sinsi de bir hastalık olma sebebiyle ancak yine 40 yaşı sonrasında rutin göz muayeneleri gerekir. Aile yatkınlığı olanlarda, ailede genetik olarak glokom hikayesi olanların rutin muayenelere gitmesi gerekir. Peki glokomda gözde ne oluyor? Gözün içinde bir sıvı var. Gözümüzün içinin tonüsünü sağlayan, yani gözün içinin desteğini sağlayan bir sıvı var. Bu sıvı her dakika üretiliyor, her dakika boşalıyor. Yani üretim ve boşaltım sistemleri var. Bunun üretiminin artması ya da boşalma, gözün içinden dışa akışının, terkinin zorlanması halinde gözün içindeki sıvı artıyor ve bunun taziyi, basıncı sebebiyle gözün arkasında gözü beyne bağlayan optik sinir dediğimiz gözün sinirine basınç sebebiyle hasar oluyor. Bu hasar da gözün siniri, gözü beyne bağlayan sinir, beynin bir parçası, uzantısı olması sebebiyle de bu hasarında geri dönüşü yok. Dolayısıyla glokomatöz hasar, glokoma bağlı ortaya çıkan hasar geri dönüşümü olmadığı, mümkün olmadığı için hasar olmadan bunu önlemek lazım. Bazen göz, bunun için de ne yapmak gerekiyor? Göz tansiyonunu düşürmek gerekir. Öncelikle ilaçla tıbbi olarak düşürmek gerekir. İlaç da düşmüyorsa ameliyat teknikleri var. İlk ameliyat, sonraki ameliyatlar gibi bazen 10 defa bile glokom ameliyatı olmuş, değişik değişik ameliyatlar olmuş hastalar oluyor. Çünkü bu işlem için, gözün içindeki sıvının dışarı boşalması için açtığınız kanallar zaman içinde tıkanabiliyor. Tıkanırsa tekrar kanal açılabiliyor, tüplü ameliyatlar yapılabiliyor ya da başka gözün sıvısını salgılayan dokuların lazerle tahrip edilmesi ve salgının azaltılması gibi işlemler yapılabiliyor. Dolayısıyla hani glokomun ciddiyetini dikkate aldığımızda tedavisi önemli hale geliyor. Tedaviden önce de yine her hastalıkta olduğu gibi önce erken teşhis, erken tanı,
2: evet,
3: ve uyanık olmak. Bazen siz göz tansiyonu düşürseniz de, normale çekseniz de glokom aynı zamanda otoimmün bir hastalık. Nörodejeneratif bir hastalık. Dolayısıyla beyin ölümü gibi göz siniri ölümü de bazen önceden tanımlanmış bir yolla, yolakla, yani sizin müdahale edemediğiniz otoimmün bir işleyişle göz siniri hasarı olabiliyor. Yani bu glokom sadece göz tansiyonu yüksekliğine bağlı değil, bazen gözün tansiyonu düşük olduğunda da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında sebebi bilinmeyen, etiyolojisi bilinmeyen, kronik, bazen gözün içindeki basıncın yüksek olmasıyla seyreden ama kalıcı körlüğe kadar giden bir hastalık grubu.
2: Evet hocam, çok ağır bir tablo hakikaten. Bazen kara su indi gözüme falan, evet, derler. Halk arasında da öyle bir tabir vardır. Peki kişi kendisinde böyle bir sıkıntı olduğunu, göz tansiyonu olduğunu, işte gözüne basınç mı oluyor, ağrı mı hissediyor, kafasında mı hissediyor, önünde mi, arkasında mı, gözünde mi, kaşında mı? Çok... Nasıl ayırt etsin hocam?
3: Evet. Kişi ne yapsın yani bu konuda? Ne yapabilir?
2: Evet, nasıl
3: yani,
2: ayırt eder de gelsin ayırdır? Ben bir göze, evet, göz hekimine gideyim desin.
3: Kesinlikle.
2: Yani.
3: Şimdi glokom, doğuştan glokomlar var. Yeni doğmuş bir çocuk, bir bakıyorsunuz gözünde sulanma oluyor, göz kapağını açamıyor, gözü normalden biraz daha büyük oluyor. Bu doğuştan glokomun bir belirtisi olabilir. Çünkü gözün içindeki basınç yüksek olunca gözü, daha çocuğun gözü esnek olduğu için o basınçla gözü zorluyor, balon gibi gözü şişirebiliyor, buftalmış oluyor.
2: Evet.
3: Ve o dokuların zorlanmasına bağlı dokularda ödem ortaya çıkıyor, lekeler ortaya çıkabiliyor. Bu ailelerin fark edeceği. Juvenil glokom var. Bunu da yani genetik kısmı irdelendiğinde biraz ortaya konabilir. Yetişkin glokomunda da hiçbir zaman normal orta seviyelerde seyreden bir göz tansiyonunu kişinin hissetmesi mümkün değil. Ancak normal bir göz tansiyonu 10 ile 21 arasındayken, 10-21 milimetre civarı iken, ancak göz tansiyonu 50'lerin 60'ların üzerinde çıkarsa hasta bunu ağrı olarak, bulantı, kusma, görme bulanıklığı olarak hissedebilir. Yoksa bu arada glokom hiçbir belirti vermez. Dolayısıyla glokom
2: çok sessiz
3: ve, evet, kelimesi çok doğru, sinsi bir hastalık. Dolayısıyla kişi bunu hissedemez. Ancak 40 yaş sonrasında rutin göz muayenesinde bunların kontrol edilmesi lazım. Yine genç bir hasta, bana rutin gözlük muayenesine gelen genç bir bayan hasta da bir gözünün glokoma bağlı son derece görmez hale geldiğini fark etmiştim. Yani onu kendine mesela kabul ettirmesi de zor. Dolayısıyla burada kişiye düşen farkındalık. Aslında dünyada da ilkbaharda Dünya Glokom Günü diye bir farkındalık haftası,
2: evet,
3: var. O konuda Türkiye'de de çalışmalar var. Bizim Türk Oftalmoloji Derneği'nde birim faaliyetleri var, aktivasyonlar var. Yani glokom erken teşhisi önemli bir konu.
2: Evet hocam, korumak tedavi etmekten daha ucuz ve hakikaten, evet, şey, hayat kurtarıcı. Yani bizim ülkemizde her zaman eksik olan koruyucu tarafına insanlarımızın koşturamaması. Çünkü malum hayat pahalı, ancak başına ciddi bir şey gelince hekime gidebiliyor. Aa, ben bir de işte 6 ayda bir, senede bir hekime gideyim, gözümü koruyayım diyebilme lüksüne sahip değiliz. Her şey alım gücüyle de ilgili. Bizim insanlarımız hakikaten
3: sağlık yatırımı
2: şey
3: da yani, bunu ilgilendiriyor. Çünkü her şeyde mesela sporun lüksünü yaparken, lüks bazı şeyler yaparken, bu tarama programları da, ister diyabet olsun, ister glokom olsun, ister başka sarı nokta hastalığı, tarama programları yapabilmek, rutin her gün size gelen hasta popülasyonun, hasta grubunu halledeceksiniz, bir rahatlayacaksınız, sonra topu uzağa atacaksınız, sonra diyeceksiniz ki bir de taramalar yapalım.
2: Yani tabii, bu tarama sıra işi, ona gelmiyor ama,
3: tabii,
2: değil mi
3: sıra
2: hocam?
3: Ona gelemiyor çünkü tabii, her gün şey var. Yani her günün bir konusu var. Rutin poliklinikten glokom ya da başka bir hastalık tarama programları. Fakat ben şunu söyleyeyim. Afyon Kocatepe'de çalışırken Afyon'un ve tüm ilçelerinde ben tarama yaptık. Yaklaşık belki yani onu da yayın yaptık. Glokom yönünden, sarı nokta hastalığı yönünden, şeker yönünden insanların gözünü taradık.
2: Tabii hocam, sizin gibi idealist
3: Ankara'da
2: insanlar keşke daha artsa da daha çok yapılsa.
3: Ankara'daki devlete ait tüm huzur evlerinde tarama yaptım.
2: Maşallah
3: tüm
2: hocam,
3: huzur
2: bravo.
3: Evlerinde. Yani ben bunlardan ihtiyacı olanların tedavilerini yaptık. Aslında bu bir heves yani. Tabii ki
2: hocam
3: yani,
2: o sizin idealist olmanızla ilgili. İşte şu
3: yani
2: an
3: devlet bazen her şeye koşamıyor ama hiç olmazsa iş yapanlara imkan verilse.
2: Evet.
3: Fikirlere biraz saygı duyulsa. Yani
2: yok hocam,
3: heveslere.
2: Halkımız da anlıyordur. Bakın biz bu programı 12-13 yıldır yapıyoruz. Çünkü kamu yararına yapıyoruz. Ücret
3: oturan,
2: almadan. Çağırdığımız hocalarımız da ücret almıyor. Sizler de öyle.
3: Tabii.
2: Burası sırf halka hizmet olsun diye vaktinizden ayırıyorsunuz. Diğer işlerinizi öteliyorsunuz. Biz de öyle yani. Sırf halkımıza yardımcı olmak için. Bakın ne güzel taramalara gitmişsiniz. Başka bir sürü. Kim gider güçsüzler yurduna veya işte tabii diğer yerlere?
3: Yine duyguyla ilgili bir şey. Ankamol'ün önünde yine Türk Oftalmoloji Derneği'nin Ankara ayağını biz yürüttük. Ben yürüttüm. Tır çektik. 15 gün göz tansiyonu taraması
2: hasta
3: yaptık.
2: Hasta baktınız.
3: O 15 gün Ankamol'ün önünde tırda göz tansiyonu taraması. Yani
2: hocam,
3: sadece göz tansiyonu değil, başkaları da. Bütün ekibimle tarama yaptık.
2: Vallahi Allah razı olsun, ne diyelim. Çünkü yani göz hekimine ulaşmak da zor hocam. Nüfusumuz çok fazla. İnsanların alım gücü yok. Yani bir hastaneye gözüne evet, ciddi bir şey başına gelmezse kişi gidemiyor. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım.
3: Tabii.
2: Sizin böyle bir taramaya
3: bunlar önemli.
2: Şey
3: yani,
2: yapmanız
3: yani,
2: çok değerli hakikaten.
3: Hastalığı önceden anlamak, tedavisini yani ilerlemesinin önünü kesmek çok önemli.
2: Evet hocam, size sormak istediğim daha çok soru var. Onun için bu karasu dediğimiz glokomla ilgili başka neler söylemek istersiniz? Hemen çünkü kataraktı ve intraoküler lensleri de konuşmak istiyorum sizinle.
3: Şimdi bu göz tansiyonu konusunda önce tıbbi tedavi veriyoruz. İlaç tedavisinin hani böyle moleküllerine falan girmeye gerek yok. Ama şimdi göz tansiyonu teşhisini hani böyle hastalıktan korkarken teşhisini kolayca konacak bir şey de değil. Dolayısıyla bize bir sürü hasta geliyor. Mesela geçen benim neredeyse 20-25 sene önce göz tansiyonu denmiş. Senelerdir ilaç kullanan hastam, muayenede baktım gözün siniri güzel. Tansiyonu düşünülen hiçbir şey yok. 3 tane ilaç kullanıyor. Kestim ilaçları, tansiyonu yine iyi. Böyle hasta grubu da var. Dolayısıyla şimdi bu kadar ilacın senelerdir hastaya yüklenmesi. Hem
2: evet,
3: hastaya yük, hem devlete yük, hem kurumlara yük, hem sisteme yük.
2: Bir de o ilaçların yan etkisi de var ayrıca.
3: Olmaz
2: yani,
3: mı?
2: Masum
3: tabii,
2: da değil, tabii.
3: Tabii. Bazı hastalarda nefes darlığı yapıyor, astımı tetikliyor.
2: Tabii.
3: Beyine geçiyor, uyuşma yapıyor falan.
2: Tabii,
3: yani
2: tüm ilaç,
3: sürü...
2: tabii hocam, olmaz tüm ilaçların yan etkileri
3: hani
2: korkunç.
3: Adını korken de yani dört dörtlük bir hastalık olmuyor her zaman. Biraz da klinik tecrübe gerekiyor. Dolayısıyla yani hasta da birisi bir ilaç, bir arkadaş bir ilaç verdiği zaman hani bunun ya birisi bana bunu dedi
2: evet,
3: ama hani gerçek anlamda bende bu var mı yok mu gibisini de belki biri teyit ettirmek iyi olabilir.
2: Peki halkımızı aydınlatmak için hemen bir pratik soru soruyorum. Dinleyenler pür dikkat dinlesin. Tansiyonum var, tansiyon ilacı alıyorum. Göz tansiyonumu da iyi eder mi? Soru.
3: Etmez. Yani birbiriyle alakası yok. Ya da bende tansiyon var, acaba göz tansiyonu da var mıdır? Birbiriyle alakası yok.
2: Bunu bana yaşlı bir teyzem sormuştu.
3: Evet,
2: bakın
3: sorar,
2: ben soru hemen çiziyorum.
3: Yani,
2: soru,
3: ben de şu hastalık
2: çok
3: var.
2: Kişi
3: acaba
2: sorar
3: bende
2: bunu.
3: Yani ikisi de adı da tansiyon olunca
2: evet,
3: tansiyon serisi bende
2: komple
3: de var.
2: Komple tansiyona iyi
3: yok,
2: gelir mi? Ama
3: yok.
2: Bizde böyle bir şey vardır hocam.
3: Evet.
2: Lokalde sorunları çözmeye çabalarız ya.
3: Herkesin ilacı ayrı. Her hastalığın ilacı ayrı. Herkesin gözlüğü ayrı.
2: Herkesin
3: yüzden,
2: göz numarası ve göz
3: evet,
2: rengi ayrı.
3: Herkes
2: mi?
3: Ayrı bir değer.
2: Evet. Karasuya ilave edeceğimiz...
3: Yani burada önemli olan kısmını söyledik. Birincisi
2: evet,
3: erken teşhis adına rutin kontroller önemli. Benim gözümde bir sıkıntım yok, ben iyi görüyorum deseniz de göz tansiyonunda gözün siniri hasar görür, kurur. Fakat merkezi görme yani baktığı yeri görme en son etkilenir. Dolayısıyla hasta tübüler görme halindedir. Yani boru içinden bakar gibidir. tüpün içinden bakar gibidir. Bunu iki gözle baktığı halde baktığı zaman hissetmeyebilir. Merkezi görmede etkilenmediği için görmesinin azaldığını, kademe kademe azaldığını da hissetmez. Dolayısıyla ancak muayenelerde belli olur. Bu da iyi bir klinik muayeneyle ortaya çıkar. Benim gözüm iyidir, sıkıntım yoktur, doktora gitmem demesinler. 40 yaşını geçen herkes rutin göz muayenesine gitsin.
2: Bir kez olsun bir gelin evet. Hocama bir görünün diyeyim ben de. Tabii sizi yakalayabilirlerse. Değerli hocam bir de sormak istediğim bir şey daha var diğer başlığımıza geçmeden. Göze uygulanan iğnelerle ilgili bunlar kaç çeşit, niye yapıyoruz, nerelere yapıyoruz?
3: Evet, şimdi bu iğne
2: neredeyse
3: konusu...
2: Neredeyse herkes gözüme iğne yapıldı evet, diyor belli bu, bir yaştan
3: bu
2: sonra.
3: Bu iğne konusu çok yaygınlaştı tabii. Yani farkındalığın artmış olmasıyla iğnenin yapılıyor olması bir yönüyle iyi. Neden? Bu enjeksiyon ya da iğne tedavisi ne hangi hastalarda yapılıyor? Şeker hastalarında sarı noktada ödem olduğunda yapılıyor. Ve bunların iğnelerin ömrü şu anda 4-5 hafta. Bunların yeni nesilleri, yeni sürümleri dünya piyasasına çıktı. Türkiye'de de denenme aşamasında, Avrupa'da onay aldı ama piyasaya çıkmadı. Dolayısıyla bu yeni nesil olanlar genelde 4 ayda bir yapılır hale gelecek.
2: Evet, her ay gelip iğne evet, yaptırmalarına yani gerek
3: iğnenin
2: kalmayacak.
3: İğnenin de kendine göre riskleri var. Göze dışarıdan bir iğne gözün içine giriyor, çıkıyor. Beraberinde bir mikroorganizma inokülasyonu, sokulması söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok da masum değil. Dolayısıyla iğne konusu gerekli olduğunda yapılması lazım. Yani iğne bir vitamin değil. Hastalık ne olursa olsun. Yani benim gözüme bir iğne yapalım, bir
2: iyileşim, yani, bir toparlayayım.
3: Yani bu böyle acile gideyim, bir serum taktırayım mantığıyla değil tabii. İğne bahsettiğimiz gibi şeker hastalarında, sarı nokta hastalıklarında, bazen katarak ameliyatı sonrasında ortaya çıkan ödemlerde, kol tansiyonu yüksekliğine bağlı göz arkasında damar tıkanıklıkları sonrasında sarı noktadaki ödemler için yapılır ya da küçük kanamaların hızlı çekilmesi açısından yaptığımız oluyor. Ama yani iğne yaparken de bunun steril şartlarda yapılması lazım. Ameliyathane şartlarını sağlayan yerlerde yapılması lazım.
2: Ben bakıyorum siz hep ameliyathanede yapıyorsunuz ve çok yoğun geçiyor ameliyathane günleriniz. Çünkü bunlar da
3: evet,
2: ayrı bir işlem
3: yurt
2: oluyor.
3: Yurt dışında ofis şartlarında da yapılıyor ama bu ofis ortamının laminar akımı, sterilizasyonun sağlanması lazım. Hı-hı. Yani bizde o şartlar sağlanmadan poliklinikteki herhangi bir odada yapılması enfeksiyon riskini arttırır.
2: Evet,
3: biliyorsunuz.
2: Enfeksiyon riskinden dolayı hastayı tabii, korumak istiyorsunuz haklı olarak.
3: Aynen. Enfeksiyonun da gözün kaybına yol açabileceği biliniyor.
2: Çok
3: bazı şeylerde
2: risk
3: oldu. Tablolar yaşandı Türkiye'de.
2: Doğru. Doğru hocam. Hemen vaktimizi güzel kullanmak istiyorum. Kataraktan artık biraz da o konuda şey yapalım. Herkes katarakt olacak günün birinde deniyor ve herkes eninde sonunda o kataraktını aldı ama kimi 50 yaşında, kimi 70 yaşında ve bir intraoküler lens ihtiyacı olacak. Bu lensler ne çeşittir? Kişi mi seçiyor, hekim mi seçiyor? Katarakt niye oluyor? Böyle bir sürü sorun var onu size. Var.
3: Tabii gözün hastalıkları arasında en çok duyulan, popüler olan yine yeni doğanda olduğu gibi ileriki yaşlarda diyelim ki 100 yaşında bile belki de kaçınılmaz hale gelen hastalıklardan bir tanesi gibi. Katarak gözün kendi merceği ya da lensinin zaman içinde matlaşmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Gözün kendi merceği ya da lensi matlaşınca bu gözün, bu kelimeleri bilerek söylüyorum, kendi merceği ya da lensi katarak haline gelince onlar alınıyor, yerine suni mercek ya da lens konuyor. Lensle mercek aynı kelime. Dolayısıyla gözümüzün içindeki bir doku çıkartılınca onun yerine protez gibi, diz protezi gibi bir protez olan mercek ya da lens konuyor. Yani katarak yeni doğanda metabolik sebeplerle olabilir, geçirilmiş enfeksiyonlar sonrasında olabilir, bir takım sendromlar sonrasında olabilir ama ileriki yaşlarda en sık sebebi diyabet. Ama normal bir kataraktın asıl sebebi senil katarak dediğimiz yaşlanmaya bağlı katarak. Ne oluyor yaşlanınca? Gözün kendi merceği ya da lensi normalde protein ve sudan oluşuyor. Yaşlanmayla beraber suyunu kaybediyoruz. Sertleşiyor, saydamlığını kaybediyor ve dolayısıyla bulanıklaşıyor. Bulanıklaşınca bunun adı katarak oluyor. Sadece hani saçımızın beyazlamasının bir örneği aslında gözümüzün içindeki tablo. Bunun da çok şükür ki tedavisi mümkün. iyi şartlarda, iyi yerlerde. Çünkü bize bir sürü hasta geliyor, katarak alınamamış, katarak düşmüş, mercek konamamış, mercek kaymış, mercek düşmüş falan. Bir sürü konu olabiliyor. O yüzden
2: tabii hocam, üniversite hastaneleri artık en son basamak olduğu için kişilerin müracaat edeceği, periferde mesela yaptırabiliyorlar ama çok sık da yapılmıyorsa, el alışkanlığı değilse, hani bu da bir işçilik sonuçta, çıkan problemler içinde sizin tabii, gibi işte üniversite hocalarına mecburen müracaat ediyorlar. İyi ki de varsınız tabii
3: ki. Teşekkür ederiz. Bunun ister eğitim safhasında olan sıkıntıları, ister işte aceleyle ya da hızlı yapacağız, yapılsın düşüncesiyle kısa sürede 5 dakikada yapılsın imajını doldurmak için yapılan vakalar sonrasında, ya da işte biraz da tecrübeyle alakalı olarak, ya da çünkü her katarak da aynı olmuyor. Bazen sallanan katarak var, sert katarak var, özellikli kataraklar var yerinden dolayı. Yani bunu da başında adını koyup ona göre hazırlıklı girmek lazım vakaya. İşte bunların şey yapılmadığı zaman, planlanması yapılmadığı zaman bir takım komplikasyonlar çıkabiliyor. Şimdi yetişkin kataraktı, senil katarak genelde herkeste ortaya çıkabilir. Hani hepimizde olacak diye bir şey yok. Bazen katarak ameliyatı olmayıp da uzun süre yaşayanlar da olabiliyor ama genelde saçımızın beyazlaması gibi böyle herkesin başına da gelebilecek bir konu.
2: Doğal bir süreç.
3: Doğal bir süreç. Tedavisi de mümkün olması sebebiyle endişe etmeye gerek yok uygun tedavi yapıldığında. Şimdi burada takılan mercekler konusu var ya da lensler. Birinci planda tabii ki güvenilir bir firmadan ve güvenilir bir üretim yerinden olması gerekir. Çünkü bizim böyle işte üretici firmaların belli olmayıp da takılmış merceklerde bulanıklaşmalar gördüğümüz mercekler de oluyor. Onlar hani başka yerlerde yapılmış.
2: Evet.
3: Çıkartıp yenisini taktığımız da oluyor. Standart mercekler de bir sıkıntı olmaz.
2: Bunlar hocam kaç tip mercek oluyor? Mesela yumuşak, yuvarlak veya sert.
3: Evet.
2: Bilgilendirmek için
3: lens kategorileri. Önce bir lensin adını koyalım. Bir
2: evet.
3: Gözlük yerine kullanılan kontak lenslerimiz var. O kontak adı üzerinde dıştan takılıp çıkartılan. Bir de göz içi mercekleri var. Bizim katarakta kullandığımız gözün içine konan mercekler. Bu mercekler silikon yapısında olabilir, akrilik yapısında olabilir genellikle. Şimdi silikonlar eski nesil, çok kullanılmıyor. Daha çok akrilik olanlar kullanılıyor. Bunlar tek odaklı, üç odaklı olabilir. Üç odaklı olanlar yani uzak bilgisayar mesafesi ve okuma mesafesinde olması sebebiyle bunlara halk arasında ya da özel sektör buna akıllı mercek adını koydu. O da tuttu.
2: Evet, şu akıllı gözlükler de var hocam. Evet, onun gibi değil
3: onlar
2: mi?
3: Onlar gibi evet. Yani ikisi bir arada gözlüklerin mercek cinsine akıllı mercek deniyor. Çok odaklı ya da trifokal mercekler. Bunlar takıldığında kişi uzakta, bilgisayar mesafesinde ve gözlükten bağımsız oluyor. Bu aslında iyi bir seçenek. Çünkü normal hayatı boyunca pek gözlük takmayan birisi 45 yaşı sonrasında okuma gözlüğü takması gerekiyor. İşte bu mercek üretici firmalar buradaki tabloyu görünce 45 yaşında gözlük takmaya başlayacak yakın için, 90 yaşına kadar yaşasa 45 sene bir gözlüklü süreç yaşanacağı için bu tür merceklerin üretimine önem verilmiş. Dolayısıyla kişinin katarakta olmasa da gözlükten kurtulmak için, yakın gözünden kurtulmak ya da ikisinden kurtulmak için biz çok odaklı mercek takıyoruz. Katarakta olmasa da kişinin 20'li yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak istediği zaman lazer yapıyoruz. Ama 40'lı yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak isterse çok odaklı mercek takıyoruz. Halk arasında akıllı mercek denilen mercek.
2: Evet.
3: Bunlar da bozulmuyor. Ömür boyu böyle gidiyor. Ayrı bir işleme gerek kalmıyor.
2: Peki hocam, bu mercekleri de taktığımı ömür boyu kullanıyor herhalde ama kendisi koruması gerekiyor düşmeye, çarpma vesaireden.
3: Genelde pek bir şey olmuyor. Hani iyi yerleştirmiş bir mercekte pek bir şey olmuyor. Lakin çok odaklı merceğin de her derdin devası değil aslında. Gece araba kullananlar için ideal değil. Çok hassas.
2: Öyle mi?
3: Tabii, çok hassas zihin durumu olanlar için ideal değil. Yani çok inceci, kılı kırk yaran insanlar için çok ideal değil. Çünkü
2: hassas ve obsesif diyelim biz
3: öyle
2: onlara.
3: Diyelim.
2: Evet.
3: Çünkü yani umduğunu bulamayan hastalar da olur.
2: Hocam orada ne sıkıntı yaşıyor olabilir? Mesela gözlüklerde ben kullanan arkadaşlarım var. Emine Hanım da bunların içinde. karşıya bakınca ve aşağıya bakınca, sağa sola bakınca o şeye gözle adaptasyonda bir, evet, bir süre zorluk yaşadılar.
3: Benim de var, takmıyorum. Çünkü o kafayı da çevirmek lazım. Yani ikisi bir arada, üçü bir arada gözlükleri kullanabilmek için başınızı da oynatmanız gerekiyor. Ama göze konulan mercekte öyle bir konu yok. O orijinal yerine konduğu için orada 360 derece bakabilirsiniz.
2: Evet.
3: Ama bu göze konan çok odaklı merceklerin içinde çoğunlukla halk olduğu için gece araba kullananlarda ışık yansımaları olabilir.
2: Yoruyor mu hocam? Ne sıkıntı?
3: Işıktan rahatsız olur bir müddet.
2: Işıktan rahatsız oluyor.
3: Onun dışında görmek keskinliği uzakta biraz tek odaklıya göre daha düşüktür. O da onu biraz rahatsız edebilir. Bazen hasta kendince bir huzursuzluk hissedebilir. Çok mutlu olmayabilir. O yüzden dediğim gibi çok obsesif hastalar için en iyi seçenek değil. Onlar için bir ara lensler var. İki odaklı denebilir. Onlar olabilir. Onlar da iyi bir seçenek.
2: Ameliyat süresini sormak istiyorum hocam. Anestezisini sormak istiyorum merak edenler için. Neye göre belirliyorsunuz?
3: Katarak ameliyatlarında
2: kişiye mi bırakıyorsunuz?
3: Yani biz genelde %99 lokal yapıyoruz. Yani uyutmuyoruz. Damlayla uyuşturuyoruz. Damlayla yapıyoruz. Çünkü yani ameliyat yine öyle bir 5 dakikalık dememek lazım. Hakkını vermek lazım. Belki yarım saat, belki hani 15 dakika, yarım saat sürebilir ama hazırlığı falan da var tabii bunların. Hastanın üstüne bir steril örtü örtülüyor. İşte kimi hasta üstüne bir örtü örtülünce o örtünün altında rahatsa bir sıkıntı yok. Rahat olmayacak. Ama rahat değilse, yani onun da panik atağı falan varsa, o zaman evet, hafif bir sedasyon gerekir.
2: Çünkü bir tek gözü açık kalıyor, ağzı falan örtülüyor. Orada bir
3: örtülüyor ama oradan oksijen veriliyor, tansiyonu doğru ölçülüyor. Yani aslında vital fonksiyonları falan da takip ediliyor. Endişecek bir şey olmamasına rağmen bu biraz hani
2: MR'a... Panik hatağı olanlar mı acaba sıkılıyor?
3: Evet, evet. Yani, MR'a girmede sıkıntısı, doğru, tek başına doğru söylebilmede sıkıntısı olan hastalar gibi üstüne örtü örtülünce rahatsız olabilecek hastalar soruyoruz zaten. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor. Yani evet, hasta ameliyatın süresi dayanılmaz bir süre değil.
2: Evet. Yarım saatte bir saat,
3: evet,
2: arasında de değişiyor
3: yani
2: zaten hazırlık
3: zaten
2: safhasıyla.
3: Bizim
2: evet,
3: hemen hiçbir ameliyatımızda ister şeker olsun, ister evet, retina olsun, ister göz tansiyonu, ister katarak olsun genelde yatırmıyoruz.
2: Evet.
3: Günübirlik işlem yapıyoruz.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine süremizin sonuna geldik. Bir son toparlama rica edeyim. Varsa ilave etmek istediğiniz.
3: Şimdi bu katarak bize mesela bazen hasta geliyor. İşte bende katarak varmış, ameliyat oldum. Ya da kimi hasta diyor ki ya ben ameliyat oldum ama ne ameliyat olduğumu bile bilmiyorum. İşte geldim, bir özel yere gittim. Bir şey sıyıracağız dediler falan gibisinden. Yani kendi yakınlarımdan var. İşte bir yerde ameliyat olmuş, gözü sönmüş. Kayınbiraderin kayınpederiydi. Tek göze kalmıştı. Biz de onu yaptık sonra. Yani cerrahi konusu önemli.
2: Hekim seçerlerken tetizlenmeleri gerekiyor o zaman.
3: Yani ameliyat konusu alarm konusu. Yani bir ameliyat dendiğinde bunun bir sürü faktörünü dikkate almak lazım. Yani herkes oluyor, ben de oluvereyim değil. Yani benim önce gerekiyor mu? Şartlar iyi mi? Ne getirir, ne götürür? Bunları hesap etmek lazım. Yoksa hani zaten iki tane gözümüz var. Yani ben hastalara diyorum, sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli.
2: Evet.
3: Yani ona o değeri vermek lazım. Yoksa hani sıradan 30 kişi gelsin, ameliyat olup gitsin. Yani her bir göze butik davranmak lazım.
2: Evet hocam. Evet sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli vaktinizi ayırdınız. Buralara kadar konuğumuz oldunuz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, bir Şifa Niyeti'nin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Faruk Öztürk'tü. Kendileri Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalım öğretim üyesiydi. Benim de çok değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.
3: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
2: Ayağınıza sağlık diyorum hocam.
3: Siz de profesyonel yönettiniz. Teşekkürler.
2: Ağzınıza sağlık hocam. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde.

bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz ile Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek.

Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Türk Kızılay'ına yardım, afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım, bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısıyla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puan yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan

Akle iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünün

0: Den iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: olan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
2: Havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için Dostoyevski'nin ünlü eserlerinden bir tanesi olan 19. yüzyılda yazdığı Karamazov Kardeşler'in biraz özetinden bahsetmek istiyoruz. Pavlovich çok çapkın bir karakterdir. İlk evliliği sayesinde zengin karısının servetini devralmış ve Dimitri adında bir oğlu olmuştur. Ama çok kötü muamele gören kadın her şeyi bırakıp kaçmakta çareyi bulur, ancak daha sonraları yokluk ve acı içinde ölür. Kitap böyle başlıyor ama o kadar karışık, o kadar çok da aile içi şiddetten bahsediyor ki emin olun özetini bile söylemek istemiyorum. Roman 1921'den başlayarak birkaç kez sinemaya ve televizyona uyarlanmış. Dostoyevski kitabın yayınlanmasından yaklaşık 4 ay sonra yine bu kitap için hazırladığı büyük çaplı bir proje olan Büyük Bir Günahkarın Anılarıyla uğraşırken ölmüş. Romanın yazıldığı dönemde birçok eleştirmen tarafından düzensiz ve karışık bulunan tarafı 19. yüzyılda hiç de popüler olmayan bir takım tekniklerin kullanılmış olması. Romanın kahramanının adının Alyosha olması, kitabı yazmaya başlamadan önce ölen 3 yaşındaki oğlu Alyosha'ya bağlanabilir şekilde. Romanın büyük bir bölümü Staraya Russa'da yazılmış. Dostoyevski oldukça ağır bir dili olan roman için 2 yıla yakın zaman harcamış ve 1880 yılının Kasım ayında bitirmiş. Dostoyevski 11 Kasım 1821 tarihinde Moskova'da doğmuş. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu. Babası Mikhail askeri cerrahlıktan emekli olduktan sonra Mariinsky Hastanesi'nde yoksullara hizmet etmeye başlamış. Hastane Moskova'nın en kötü yerlerinden birinde bulunuyormuş. Dostoyevski de bu hastanede doğmuş. Mikhail alkole bağımlıymış ve evini sıkı disiplinle yönetiyormuş. Çok kolay sinirlenebiliyormuş. Dostoyevski'nin annesi Maria ise bir tüccar kızıymış. Dostoyevski'nin çocukluğu oldukça sıkıntılı geçmiş. Hasta bir anne ve bağımlı bir baba. Babasının çalıştığı hastaneden bulunan hastalarla vakit geçirmeyi ve onların hikayelerini dinlemeyi çok seven Dostoyevski ilk öğrenimini Moskova'da yapmış. Annesi tüberküloz hastalığı yüzünden öldüğü zaman sert disipliniyle tanınan Petersburg Mühendis Okulu'na gönderilmiş. Arkadaşlarının sinirli ve aşırı duyarlı bir yapıya sahip olduğu için Ateş Fedya lakabını verdikleri Dostoyevski, Petersburg'da zamanını kitap okuyarak, düşüncelere dalarak ya da kardeşi Mihail ile söyleşerek geçirmiş. Babasının 1830'daki ani ölümünü burada öğrenmiş. Okulu başarıyla bitirdikten sonra İstihkam Müdürlüğü'ne girmiş. Bir yıl sonra istifa etmiş. İlk kitabı İnsancıklar 1846 yılında yayınlanmış. Umduğu başarıyı bulamayan İnsancıklar bir süre Dostoyevski'nin politikayla ilgilenmesine sebep olmuş. 10 ay hapishanede kalmış. Kurşuna dizilmek üzereyken diğer 8 tutuklu arkadaşıyla affedilmiş. Cezası 4 yıl kürek, 4 yılda adi hapse dönüştürülmüş. Cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk cezaevine gönderilmiş. Burada geçirdiği 4 yılın ardından er rütbesiyle hizmete verilmiş. Subaylığa kadar da yükselmiş. Düşmez kalkmaz bir Allah diyoruz böyle durumlarda. Özgür kaldıktan sonra Petersburg'a yerleşmiş ve evlenmiş. Kitaplarındaki belli başlı akılda kalan cümleleri sizler için toparladık. Bence tehlikenin ahmak kimseler tarafından gelmesine hiç gücenmemeli. Çünkü işleyen kafaları değildir. Çok duygulu ama ezilmiş insanlar vardır. Bu insanların delilikleri öbür insanlara karşı bir çeşit kara mizah gibidir. Her şeyin iyisi eskidenmiş. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Başkalarından saygı görmek istersen, önce ve en önemlisi kendi kendine saygı duymalısın. Ancak bu şekilde kendini saydırabilirsin. Anlık bir yanılgıydı benimkisi. Bir sis, bir duygu yoğunluğuydu. Kendini en iyi aldatmasını bilen herkesten daha neşeli yaşar. Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem. Her şeyi fazlasıyla anlamak da bir hastalıktır. İnsan her şeye alışan bir yaratıktır ve sanırım bu onun en iyi niteliğidir. Bir suçsuzu cezalandırmaktansa 10 suçluyu bağışlamak daha iyidir. Çok tuhaf ama olasılıkların gerçekten bir sistemi olmasa bile rastlantısal bir düzeni var sanki. İnsanın aptallığı sonsuzdur, siz de bilirsiniz. Ne çok gülmüşümdür içinde binlerce kötülük bulunan ama kendini iyi biri zanneden zayıflara. İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar güzel kitaplar okuyacak zaman bulun ve dileyelim ki kulağınız hep bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece, Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadesi kullanıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla bugün Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Saat 10'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından

belirlendi. Buna göre Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Yavidüt caddeleri trafiğe kapalı olacak. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki kent ve kasabalarda evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü. Saldırıların en yoğun yaşandığı yer sura bağlı Mansuri oldu. Son 24 saatte beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleştirildi. Ve spor. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Soğuk havalarda arabaların çalışması neden güçleşir? Tüm bölgelerde karşılaşılmayan bir sorun olsa da soğuk olan bölgelerin değişilmez sonuçlarından biri de kışın araçların düzgün çalışmamasıdır. Bu durumlarda araç kullanıcıları birçok yöntem deneyerek aracın daha sağlıklı çalışması için büyük çaba sarf ederler. Araçların soğuk havalarda zor çalışmasına neden olan faktörler 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bu başlıkları tek tek ele aldığımızda asıl sorunun çözülmesi için yapılması gerekenler de bir bir ortaya çıkacaktır. İlk olarak karşılaşılan olay soğuk havalarda benzinin geç buharlaşmasıdır. Bu durum sonucunda daha geç buharlaşan benzin bujilerin ateşleme sistemine ulaşmaz, bu yüzden de yanma işlemi gerçekleşmez. İkinci önemli sorun bu dönemde araçların yağlarının kalınlaşmasıdır. Örneğin sıcak havalarda daha akışkan olan reçeller dolaptan çıkarıldıktan sonra çok katı bir şekilde akmaktadır. Yağlar için de bu durum aynen geçerlidir. Kalınlaşan yağlar araçlarda mekanik olarak kasmaya ve aracın çalışmasının güçleşmesine neden olmaktadır. Son olarak araçların zor çalışmasına neden olan durumsa soğuk havalarda akülerin zarar görmesidir. Bu durumda aküler kendiliğinden enerji tüketimine gider ve araç çalıştırılmak istendiğinde biten akü tepkisiz kalır ve üretilmesi gereken ilk elektrik üretilmemiş olur. Bu durum sonucundaysa hepimizin bildiği gibi araç çalışmaz.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyadaki ilk kot pantolon nasıl, nerede, ne zaman yapıldı? Sanıldığının aksine kot Amerika'da değil, Avrupa'da, Fransa'da 17. yüzyılda ortaya çıkmış. Hatta denim kelimesi Fransızca Serge de Nimes'ten ortaya çıkmış. Serge, Fransa'da kullanılan kota verilen isim. De Nimes ise Nimes şehrinden anlamına geliyor. Cin kelimesi ise biraz daha erken, 16. yüzyılda İtalya'nın Cenova şehrinden söylene söylene ortaya çıkmış. Günümüzde artık bu iki kelime uluslararası kullanımda olan ve her dilde geçerlilik kazanmış durumda. Fransa'da yapılan çift katlı Serge de Nimes adlı bu kumaşlar dayanıklı olduğu için ilk kez gemilerin yelkenlerinde kullanılıyordu. Daha sonra 18. yüzyılda bu kumaş Fransa'da tarlada çalışan köleler için kullanıldı. Bu kumaşlar dayanıklı olduğu için bunlardan tulum ve pantolon yapılıyordu. Bugünün aksine o gün kullanılan bu kumaşların rengi siyah, yeşil ve kahverengiydi. Bugünkü anlama yakın denim pantolonlar ilk başta işçiler için üretilmiş. 1850'li yıllarda Kaliforniya'daki altın işçileri için kıyafet üreten Alman asıllı Levi Strauss, pantolonlarını Levi's adıyla satıyordu. Kısa zamanda sağlamlığı ve kiri göstermemesi yüzünden çok tercih edilen bir işçi kıyafeti oldu. Levi Strauss tarafından üretilen ilk seri kotun rengi belki şaşıracaksınız ama kahverengiydi.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan midesinin 2 haftada bir iç zarını yenilemek zorunda olduğunu, aksi halde kendi kendini sindirmeye başlayacağını, bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız, üzümün asansör gibi bardağın altından üstüne, üstünden altına sürekli dolaştığını, gelişimi sağlayan hormonların yalnızca uyku anında üretildiğini, yani uyusun da büyüsün ninnisinin tamamen mantıklı olduğunu,
1: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Öğle saatlerine kadar kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye-Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadesi kullanıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet

0: Viyadük caddeleri trafiğe kapalı olacak. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki kent ve kasabalarda evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü. Saldırıların en yoğun yaşandığı yer sura bağlı Mansuri oldu. Son 24 saatte beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleştirildi. Ve spor. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidan

0: ağaçlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün,
3: doğa kazansın.
1: Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Her sabah olduğu gibi Basında Gündem programımızda sizlerle birlikteyiz. Bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca 16 bölge müdürlüğümüzle olan bağlantılarımızı gerçekleştirerek günün ilk değerlendirmelerini, en güncel değerlendirmeleri sizler için uzmanlarımızdan öğreneceğiz. Programımız her sabah olduğu gibi saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle olacak. Bugün sizlere teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal eşlik ediyoruz. Evet, güzel bir gün, güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz şimdiden. İlk olarak Sabah gazetesinin haberleriyle başlayacağız ama öncesinde günün ilk telefon bağlantısını gerçekleştirelim. Günün ilk telefon bağlantısında İzmir'deyiz. Uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı hattımızda. Günaydın Muzaffer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava var. Kuzeye gittikçe bulutluluk biraz artacak. Sabah öğle saatlerine doğru Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi civarında kısa sürede sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında iç ve kuzey kesimlerde 2 ile 4 derece civarında bir azalma bekliyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette. Kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli esecek. Merkezlerimizin bugün beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 33, Çanakkale 29, Manisa 37, Aydın'da 36 ve Balıkesir'de 31 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıklarında 7 bofor kuvvetinde. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Güneylere indikçe 3 ila 5 bofor kuvvetine kadar düşmesi bekleniyor. Bu sabah aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Günün ilk telefon bağlantısında uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı hattımızdaydı. Bildiğiniz gibi şu dakikalarda İstanbul'un trafik durumunu da sizlerle paylaşıyoruz ama şu dakikalarda İstanbul'da yollar açık görünüyor. Pazar günü herhangi bir trafik yoğunluğu göze çarpmıyor. Hem 3 köprüde de hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de Haliç Köprüsü çift yöne yollar açık görünüyor. Yine güzergahlarda da çok fazla bir sorun göze çarpmıyor İstanbul'da. Şu dakikalarda yollar açık görünüyor. Sabah gazetesinin hemen haberleriyle devam edeceğiz ama Adana bağlantımız da hazır. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir'e kulak verelim şimdi de. Bahri Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Bölgemiz için hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı bazı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana az bulutlu ve açık 34 derece, Mersin az bulutlu ve açık 32 derece, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 37 derece, Osmaniye az bulutlu ve açık 33 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 35 derece, Kilis az bulutlu ve açık 35 derece, Hatay az bulutlu ve açık 31 derece. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: İyi çalışmalar diliyoruz efendim, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Adana ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bizlerle paylaştı. Evet, hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor başlığını atmış manşet haberinde Sabah gazetesi. Sabah Hayalet lakaplı MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. Haberimizin ardından başlatılan soruşturmada dün mezar açıldı. Uzun yıllar MİT'te önemli görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Adli tıp uzmanları ön raporunda kefenin sağlam olduğunu, yumuşak dokularının ve vücut bütünlüğünün bozulmadığını belirtti. Yıllarca karanlıkta kalan zehirlenme ve sabotaj şüphelerini adli tıp raporu aydınlatacak. Adli tıp uzmanı Profesör Nevzat Alkan, bedensel bütünlüğün korunmasının soruşturmanın seyrini kökten değiştireceğini vurgulayarak, yumuşak dokunun olması çok kıymetli, olayı aydınlatacak nitelik taşıyor, analizler neticesinde daha iddialı değerlendirmeler yapılacaktır dedi. Soruşturmada 3 zanlı tutuklandı demiş gazete. Detaylar 8. sayfada.

Gönüllü ol, iyiliğe yer aç. Aile Bakanlığı'nın dijital gönüllülük platformu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşacak. Aile Bakanlığı İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı'nı tanıttı. Bakan Göktaş, dijital platformun ihtiyaç sahiplerini gönüllülerle buluşturacağını söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğansa, dünyadaki kötülüklere karşı iyiliği çoğaltan gönüllülerin ödüllendirilmesi gerektiğini dile getirdi. İkinci sayfada detaylar.

Kızıldeniz'de Husi krizi. Yemen'de İran destekli Husilerin saldırıları gerilimi artırdı. Babülmendeb Boğazı'nın Husilere geçmesi petrol fiyatlarını artırdı. Saldırılar nedeniyle Doğu Batı petrol boru hattını kapatan Suudi Arabistan, Husilere 129 hava saldırısı düzenledi, diyor gazete. Yardımları sinemacı ortağına akıttı. Ahbap soruşturmasında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ve Haluk Levent'in iş ortaklığı ortaya çıktı. Levent toplanan yardımların 70 milyon lirasını yeni işlerine aktardı, demiş Sabah gazetesi. Vatandaş ne yediğini bilecek, diyor bir diğer haber başlığında gazete. En çok hile tespit edilen döner ve burger ürünlerine yeni kurallar getirildi. Üretim şekline bağlı olarak dönerin etiketine yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner yazılacak. Detaylar 5. sayfada. Son haberimiz spor haberi olacak. Sabahın ilk sayfasında yer alan fırtınaya Konya şoku. Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a yenilerek hüsran yaşadı. Ligdeki ilk 4 maçını kaybeden yeşil beyazlılar puanla tanıştı. Golü 2. dakikada Tot attı. Spor sayfasında haberin detayları. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Programımızda şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında yine gazete haberlerimizle ve bağlantılarımızla burada olacağız. Bir sonraki gazetemizden haberleri aktaracağız. Akşam gazetesine yer vereceğiz birazdan. Şimdi Sibel Alaş'a kulak veriyoruz. 90'lı yıllara gidelim. Ağlama şarkısı sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi akşam gazetesinin haberlerini sizlerle buluşturacağız ama öncesinde Van'a gittik. Uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızda. Günaydın Gülizar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgenizde en güncel hava durum tahminlerini sizden dinleyelim, buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, öğle ve akşam saatleri arasında havanın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 26, Van 25, Muş 30, Hakkari'de 27 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, uzmanımız Sayın Gülizar Hisarcıklıoğlu hattımızdaydı. En güncel hava durumu tahminlerini paylaştı bizlerle. Evet, devam edelim programımıza akşam gazetesinin haberleriyle. Kureyş FETÖ'ye bağlıydı başlığını atmış manşet haberinde akşam gazetesi. Alihan Kureyş'in yakınındaki cemaat üyelerinden Rüstem Şahin, Alihan Kureyş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu, demiş. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada ifade veren tanıklar Kureyş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattı. Alihan Kureyş'in kayınpederinin kardeşi Mahmut Köse Musul 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce Fethullah Gülen mektup gönderdi. Deniz Olgun biz devletin yanındayız yanıtını verdi. Cemaatin eski liderlerinden Kemal Kacar'ın manevi oğlu Yusuf Koz, Deniz Olgun ölümüne yakın FETÖ'ye rest çekmişti. Öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerindeki etkisi olduğunu düşünüyorum. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse ve yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz, Bakırköy'deki yurda gelen iki FETÖ'cü destek istemişti. Deniz Olgun'un ölümünün normal olduğunu düşünmüyoruz. Bu haberin detayları 8. sayfada okuyucuyla buluşuyor. Devam edeceğiz akşamdaki turumuza ama öncesinde İstanbul'a gidelim. Uzmanımız Sayın Dila Özkan hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Bölgeniz için en güncel hava durumu tahminlerini sizden dinliyoruz. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, rüzgarın ise kuzey-kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 26, Kocaeli 30, Sakarya 30, Edirne 26, Tekirdağ 25, Kırklareli 24, Yalova 26 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı çok bulutlu. Batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, akşam saatlerine kadar batısı 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu ise parçalı çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Dila Özkan aktardı. İstanbul ve çevresi için 1. Bölge Müdürlüğümüzden en güncel hava durumu tahminlerini aldık böylece. Devam edelim akşam gazetesine. Deprem korkusunu çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı. Test için yapılan başvurularda büyük düşüş yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500-600'e düştü. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 1238. Testlere göre 99 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli, en riskli ilçelerde Avcılar, Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Bağcılar diyor gazete 7. sayfada haberin detayları. Terörsüz bölgede Irak adımı. Irak Başbakanı Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim edeceğini ve Sincar'ın tüm kurumlarıyla federal yönetim otoritesinin altına gireceğini duyurdu. Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'tan da adım geldi. Açıklamayı Ezidi yöneticilerle görüşen Başbakan Ali Falih Zeydi yaptı. Zeydi, şartları karşılayanların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini, devlet dışında herhangi bir otoritenin varlığına da izin verilmeyeceğini kaydetti. Detaylar 13. sayfada. Kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Kara Haydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Düğünde takılan çok sayıda ziynet, döviz, cep telefonları ve bir pasaport odunluktaki valizde bulundu. Polis valize el koydu. Ev sahibi gözaltında. Detaylar 3. sayfada. Gazze'de okul yolu. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinliyi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasından geçerek okula gitti demiş gazete ve bu görseli de paylaşmış. Detayları 13. sayfada bu haberin. "12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız," diyor gazete haberin başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde mesaj yayınladı. "Ülkemizin geleceğine kurulan tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz." Detaylar 8. sayfada. İstanbul'da ilk ders 10'da. İstanbul'da yeni eğitim yılının ilk gününde dersler 10'da başlayacak. Valilik kent genelinde 2.8 milyon öğrenci ve 161 bin öğretmenin yarın ders başı yapacağını, trafik yoğunluğu yaşanmaması için derslerin ilk gün 10-15 saatleri arasında yapılacağını bildirdi. Detayları bu haberin 7. sayfada. Evet, böylelikle akşam gazetesindeki haber turumuzu da noktalamış olduk. Şimdi 16. Bölge Müdürlüğümüz Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak hattımızda. Günaydın efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun.
3: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yüksek kesimlerinin hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın doğulu yönlerden hafif, yerel orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık her şekilde olacaktır. Iğdır 32, Kars 25, Ağrı ise 28 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
3: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak hattımızdaydı. 16. bölgemiz Iğdır'dan Iğdır ve çevresi için tahminleri paylaştı. Şimdi programımızda yine güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında son gazetemiz olan Fotomaç'tan haberlerle burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümün, birinci bölümün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Uzmanımız Sayın Cahit Eker hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Neler söyleyeceksiniz Diyarbakır ve çevresi için?
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 36, Batman ve Şanlıurfa 37, Mardin 34, Siirt 33, Şırnak 32 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Diyarbakır ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerinde uzmanımız Sayın Cahit Eker bizlerle paylaştı. Evet, İstanbul'da trafiğin akıcı olduğunu saat başında söylemiştik. Programımızın başında Ankara içinde durum aynı. Pazar günü olduğu için herhangi bir trafik yok. Trafik akıcı görünüyor. Genel olarak 5-10 arasında değişen güzergahlarda 5-10 arasında değişen varış süreleri var. Trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim ve Fotomaç gazetesinden haberleri sizlerle paylaşalım. Dert Lasman başlığını atmış manşet haberinde Fotomaç gazetesi. Trabzonspor Konyaspor'a mağlup oldu ve 3. deplasman maçında da galibiyet siftahı yapamadı. Geçen hafta Gençler Birliği'ni 5-0 yenerek görkemli bir galibiyet alan Trabzonspor dün Konya'ya 1-0 kaybetti. İkinci dakikada Tot'un golüyle geriye düşen Karadeniz devi ilk yarıda isabetli şut bile çekemedi. Konyaspor bir kez direğe takılırken Onana 3 net kurtarışla farkı önledi. İkinci devrede etkili olan fırtınada Fabinho'nun kafa vuruşu direkten döndü. Bahadır 3 kurtarışla kalesinde devleşti. Daha önce Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Amed'e 2-1 yenilen Trabzonspor 3. deplasman maçında da puan kaybetti demiş gazete. Aslan zirve aşkına başlığını atmış Fotomaç gazetesi. Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray bugün geçen sezon 2 maçta 1 puan alabildiği Kocaelispor'u ağırlıyor. Cimbom rakibini yenerek maç fazlasıyla Beşiktaş'a verdiği liderlik koltuğunu geri almak ve seriyi sürdürmek istiyor. Bu haberin detayları da 8. sayfada. Evet, haberle ilgili de şunu paylaşalım. Bugün Galatasaray Kocaelispor karşılaşması saat 20'de Rams Park'ta oynanacak. Maçın hakemi de Atilla Karaoğlan. Bunu da paylaşmış olalım. Ve bir diğer haberi paylaşacağız ama öncesinde Konya'ya gidiyoruz. Konya ve çevresi için tahminleri de uzmanımız Sayın Süleyman Özdemir bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü olarak bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra ise yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, arası da orta kuvvetli seyreteceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Konya'da 34 derece, Aksaray'da 32, Karaman yine 32, Niğde'de ise 31 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarım şimdi bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Konya ve çevresi için tahminlerimizi aldık. Devam edelim Fotomaç gazetesine. Yeni sayfa vakti. İsmail Kartal geri döndü ve takımla bir toplantı yaparak oyuncularına seslendi. Benimle ilgili yaşanan olayların sizleri olumsuz etkilemesini istemiyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve sonunda da şampiyon olacağız demiş. 6. sayfada haberin detayları. Kara Kartal kasırga gibi başlığını atmış bir diğer haberde gazete. Son 5 yılda zirve yarışına erken havlu atan Beşiktaş, teknik direktör Italiano ile taraftarlarına şampiyonluk hayali kurduruyor. Rakiplerine kabus gibi çöken siyah beyazlar ağları 12 kez sarsarken sadece 4 gol yedi. Bu haberin de detayları yine 5. sayfada yer alıyor diğer Beşiktaş haberleriyle birlikte. Evet, bu son haberimizdi sizlerle paylaşacağımız. Maçları da hemen aktaralım. Bugün saat 17'de de Gençler Birliği Kasımpaşa, saat 20'de Ahmet Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli karşılaşmaları oynanacak. Yarınsa haftanın kapanış maçında saat 20'de Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz futbol severler için. Evet, bu haberle birlikte bu bölümü, programımızın ilk bölümünü kapattık. Güzel bir şarkıyla bu saate nokta koyacağız. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerleyiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ifadesi kullanıldı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla bugün Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Saat 10'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlendi. Buna göre Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Yavedüt caddeleri trafiğe kapalı olacak. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki kent ve kasabalarda evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü. Saldırıların en yoğun yaşandığı yer sura bağlı Mansuri oldu. Son 24 saatte beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleştirildi. Ve spor. Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun

0: 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar dileyelim. Programımızda ilk bölümde 8 bölgemizde olan bağlantımızı gerçekleştirdik. Bu bölümde de yine kalan 8 bölgemizle bağlantılarımızı sağlayacağız. Yurdumuza ilişkin en güncel hava durumu tahminlerini bölge bölge sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerine yer vermiştik. Bu bölümde de Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturacağız. Bunları da paylaşmış olalım. Tarihte bugün köşemizi yine sizlerle buluşturacağız. Tarihte bugün yaşanmış önemli olayları hep birlikte hatırlayacağız. Bugün 13 Eylül 2026, 2026 yılı öncesinde 13 Eylül günü yaşanmış önemli olayları hep birlikte hatırlayalım. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk Meydan Muharebesi zaferle sona erdi. 1922'de Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu gerçekleşti. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir yangını başlatıldı. 1923 yılında İspanya'da General Miguel Primo de Rivera darbeyle yönetime el koydu. 1937'de Dersim Harekatı tamamlandı. 1940 yılında Libya'daki İtalyan birlikleri Mareşal Graziani komutasında Mısır'daki İngilizlere saldırdı. 1943'te Chiang Kai-shek Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. 1959 yılında Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisim oldu ancak Ay'ın zeminine çakıldı. 1968'de Arnavutluk Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 2013 yılında ise Taliban isyancıları Afganistan'ın Herat kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğuna saldırdı. Afgan Ulusal Polisi'nin 2 üyesinin öldüğü ve yaklaşık 20 sivilin yaralandığı bildirildi. Evet, tarihte bugün köşemizden paylaşacağımız önemli olaylar bunlardı. Programımızda şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım bu bölüme. Cumhuriyet'in haberlerini sizlerle buluşturacağız. Üsküdar'da ihaneti gördük başlığını atmış manşet haberinde Cumhuriyet Gazetesi. Haberin detayları şöyle. Özel İstanbul'daki mitingde iktidara yüklenerek 157 bin oyu yok saydınız dedi. Üsküdar'da belediye yönetiminin el değiştirmesine tepki gösteren Yeni Parti İskele Meydanı'nda Karar Milletindir mitingi düzenledi. Cezaevinden mektubu okunan seçilmiş başkan Sinem Dedetaş, anayasanın egemenlik milletindir maddesine dikkat çekerek sandık dışı yöntemlerin gayrimeşru olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül'ün yıl dönümünde tüm antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini vurgulayarak, hiç sevmediğimizde de yapılsa sandığa saygı duyarız dedi. Özel Üsküdar'da Dedetaş'a verilen 157 bin oyun yok sayıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandığı görmedin meydanı gör diye seslendi. Bu haberin detayları 5. sayfada yer alıyor Cumhuriyet'te. Devam edeceğiz haber turumuza ama öncesinde Ankara'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Sertaç Aydın hattımızda. Günaydın Sertaç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz? En güncel tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Tabii ki yaptığımız değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gökyüzünün sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Bölgemizde rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Yağış anında yer yer kuvvetli, saatte 40 ile 60 km hızla esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günler yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 33, Çankırı 36, Kırıkkale 34, Bolu 29, Zonguldak 24, Düzce 28, Bartın 28, son olarak Karabük 32 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Evet, Ankara ve çevresi için en güncel tahminleri de uzmanımız Sayın Sertaç Aydın bizlerle paylaştı. Devam edelim Cumhuriyet'teki haber turuna. Tavandaki ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor demiş. Yavaştan birlik çıkışı diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi farklı yorumlara neden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan birlik mesajı geldi. Yeni Parti ve CHP göndermesi yapan Savaş, tavandaki ayrılıklar belediye başkanı olarak bizi ilgilendirmiyor, birlikte rahmet vardır dedi. Bu haber de yine 5. sayfada. FETÖ'cülere af mı başlığı atılmış. Darbeye zemin hazırlayan kumpasçı savcıların bazı davalarının düşürülmesi istendi. FETÖ kumpaslarının savcıları Firari Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki bazı davaların zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi istendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemine itiraz eden hukukçular, mütalada suçların kasıtlı bir alandan yorumlanmasına tepki göstererek söz konusu suçlarda zaman aşımının 15 yıl olduğunu ve sürenin dolmadığını belirtti. Kozinoğlu'nun fethi kabri tamamlandı. FETÖ kumpasıyla tutuklandığı cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine fethi kabir yapılarak mezardan örnekler alındı. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Yaptırımlar ticareti bozuyor. Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar şiddetini artırırken 18. BRICS zirvesi Hindistan'da başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi'nin katıldığı toplantının ortak bildirisinde Orta Doğu'daki savaştan derin endişe duyulduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının ticareti bozduğu belirtildi. Öğretim dönemi sorunlarla başlıyor demiş gazete. Milyonlarca öğrenci 2026-2027 öğretim yılı için yarın ders başı yapacak. Okullardaki şiddet, temizlik ve beslenme sorunları tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Giyim, eğitim öğretim malzemeleri ve barınma giderleri velilerin bütçesini sarsmaya devam ediyor. Detaylar 3. sayfada. Evet, bu haberle birlikte Cumhuriyet gazetesini noktalamış olduk.

0: Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni de bu haberle birlikte noktalamış olduk böylelikle. Son bir haber paylaşalım. Önemli bir haber. Almanya'da oylarını artıran aşırı sağcı AfD Partisi binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edildi demiş gazete. Bu haber de yine detaylarıyla yer alıyor. Bu haberi de paylaşmış olalım. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Tuğba Akcan hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın açık, az bulutlu. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece azalması, iç kesimlerde 1 ila 2 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, iç kesimlerde yer yer kuvvetlice esecek. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Antalya 32, Muğla 34, Isparta 34, Burdur 36 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi güney yönlerden 2 ila 4, Bodrum Kumluca arası 3 ila 5, Kaş açıkları 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava az bulutlu, açık, yer yer parçalı bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, programımızda Antalya ve çevresi için tahminleri aldık. Şimdi bir şarkı arası verelim. Sonrasında basında gündemde bir diğer gazetemiz Milliyet'ten haberlerle burada olacağız.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Milliyet'ten haberleri paylaşacağız ama öncesinde Afyon'dayız. Afyon Karahisar, Denizli ve Uşak için uzmanımız Sayın Hüseyin Karaduman hattımızda. Günaydın Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceğini, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını, rüzgarın ise batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerimizdeki ayrıntılar ise Afyon Karahisar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 derece. Uşak az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 31 derece. Denizli az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Denizli için beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 37 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için tahminleri aldık. Devam edelim. Programımızda sırada Milliyet Gazetesi var dedik. Milliyet'in manşet haberiyle başlayalım. Büyük çelişki, Marmara depremi için büyük çelişki başlığını atmış gazete. Marmara'da deprem tartışması yine alevlendi. Yer bilimcilerden 7 ve üzerindeki deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyleyen de var. Büyük Marmara depremine az kaldığını öne süren de. Profesör Osman Bektaş, ana Marmara fayının batı ve orta Marmara'da enerji harcadığını ve bu durumun 7'den büyük deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söyledi. Fayın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir hattan oluşmadığını vurgulayan Bektaş, parçalı bir kırılma yapısına sahip olan fay hattı uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada homojen olarak kilitlenmiyor ve dolayısıyla her bölgede aynı oranda deprem üretmiyor dedi. Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Profesör Naci Görürse Marmara'da 7'nin üzerinde deprem beklendiğini belirtip adalar ve kumburgaz faylarının aynı anda ya da peş peşe kırılabileceğini söyledi. Adalar fayının tek başına kırılması halinde 6, kumburgaz fayının kırılması halinde ise 7.2 civarında deprem üretebileceğini vurgulayan Görür, iki fayın birlikte kırılması halinde depremin büyüklüğünün 7.6'ya ulaşabileceğini öne sürdü diyor gazete. 9. sayfada detaylar. Evet, umarız bu kadar büyük bir deprem yaşanmaz ama biz bu kadar büyük bir depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bildiğiniz gibi hazırlıklı olmak baştan bütün sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle büyük olacağına yönelik hazırlık yaparsak sonunda Şubat'taki deprem gibi bir şey yaşamamış oluruz. Tedbirde fayda vardır diyelim. Umarız tabii ki böyle bir şey olmaz. Evet, bu haberin detayları 9. sayfada Milliyet gazetesinde. Evet, devam edeceğiz ama öncesinde Eskişehir'e gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı hattımızda. Günaydın Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Yana Hanım, iyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz bölgeniz için?
2: Bölgemizde havanın bugün akşama kadar parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerini 5 ila 7 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarların ise batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Eskişehir'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece, Bursa'da 30, Bilecik'te 29 ve Kütahya'da yine 32 derece bekliyoruz. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Eskişehir ve çevresi için aktardı uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, devam edelim Milliyet'ten haberlere. CHP ikiye bölündü. CHP'de kongre takvimi ilan edilirken Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tekrar adayı olup olmayacağı merak ediliyor. Partide bu konuda farklı görüşler dile getiriliyor. Kulislerde tabanda ve meclis grubunda ağırlıklı görüşün Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkanlığı aday olmaması yönünde olduğu, partinin bu konuda tam anlamıyla ikiye bölündüğü konuşuluyor. Detaylar 10. sayfada. Kendine güveniyorsan seçimi yenile. Yeni parti lideri Özgür Özel, İskele Meydanı'ndaki Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir mitingine katıldı. Seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren Özel, Erdoğan'a sesleniyorum. Kendine güveniyorsan seçimi yenile. Ben Sinem Başkan'a güveniyorum dedi. Detayları bu haberinde 10. sayfada. 3 şüpheli tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada kritik gelişme. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday'la acil tıp teknisyeni Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında dün Kozinoğlu'nun mezarı açılıp örnekler alındı. Detayları 11. sayfada bu haberin. Evet, Trabzon'a gidelim şimdi de. Uzmanımız Sayın Ercan Çölemen'e kulak vereceğiz. Günaydın Ercan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, günaydınlar, hoş bulduk.
0: Bölgenizde nasıl bir hava beklentisi var? Paylaşırsanız seviniriz.
3: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvetli eseceği tam bilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 26, Artvin 30, Giresun 26, Gümüşhane 32, Rize 27 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu. Rüzgar doğu güneydoğudan 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre, görüş iyi. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet, devam edelim. Milliyet'te ikinci kandil temizleniyor başlığı atılmış. Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle yürüttüğü süreçte Suriye'de SDG'nin fesih kararının ardından hükümete entegrasyon süreci başarıyla ilerlerken Irak'tan da bir zamanlar ikinci kandil olarak bilinen Sincar bölgesinin terörden ve silahtan arındırılması için beklenen açıklama geldi. Detaylar 10. sayfada. STM sahada gücünü gösterdi. Savunma sanayinin öncülerinden STM'nin yeni otonom sistemleri saha testlerinde kabiliyetlerini sergiledi. Tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı demiş gazete. 11. sayfada haberin detayları. Son haberimiz, 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartıldığı gerekçesiyle 6. dalga operasyonun düğmesine bastı. Emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 11 şüpheli için 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Detayları 9. sayfada. Evet, böylelikle Milliyet'i noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlerle paylaşacağız.

0: Değerli dinleyenler, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Basında gündem programında şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bugün Kayseri genelinde az bulutlu ve açık hava hakim. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esecek. Gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ta 32 derece, Nevşehir'de 31, Yozgat'ta 30 derece olacak. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Size de iyi günler.
0: Uzmanımız Sayın İsmail Memiş aktardı en güncel hava durumu tahminlerini Kayseri ve çevresi için. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Okullara 6105 ekip başlığını atmış manşet haberinde gazete. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalıyor. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başladı demiş gazete. Evet, 81 ilde okul güvenliği için özel önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı 21.103 okulda giriş çıkışları takip için 6105 ekip görevlendirdi. Bu ekiplerin bazıları okul kolluk görevlisi, bazıları eğitim koordinasyon görevlisi olarak görev yapacak. İstanbul'da ayrıca 45 mobil okul timi de okul çevresi güvenliğini sağlayacak. Riskli durumlarda dedektörler devreye alınacak. İstanbul'da ayrıca okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı için polisler tarafından eğitilecek 3013 bahçe görevlisi de yarın göreve başlayacak. Kantinler ve servisler içinde denetim başlıyor. Trafik ekiplerinin servis denetimleri yıl boyunca sürecek. Üniversite ve yurt çevrelerinde ise asayiş timleri denetim yapacak. Detaylar 8. sayfada. Yeni yasada cezası 31 yıl. Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. suç tarihi nedeniyle eski yasadan faydalanıp 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki yeni yasaya göre bu suçun cezası ne? Demiş gazete. Detaylar 3. sayfada. Krizin adı şimdi Babül Mendeb. İran destekli Husiler, Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni bağlayan Babül Mendeb Boğazı'nı ele geçirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Husiler gemileri doğrudan hedef alma imkanına kavuştu. Hürmüz krizi nedeniyle Suudi Arabistan petrol ihracatının önemli bir bölümünü Babül Mendeb üzerinden yapıyordu. Artık bu güzergah da güvenli değil. Bu durum İran'ın pazarlık gücünü artırabilir. Husilerin boğazı kapatmasına gerek yok. Saldırı riski bile gemileri uzak tutar. Detaylar 7. sayfada. Bazı sinemler, ekremler yeter başlığı atılmış. İstanbul'daki ilk mitingini Üsküdar'da düzenleyen Yeni Parti lideri Özel, bugünler gelir gider, sel gider, kum kalır. Allah'a şükürler olsun ki bizim yanımızda onurumla hapis yatarım diyen Sinem gibi yoldaşlarımız var. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu var. Bize sinemler, bize ekremler yeter dedi. Detayları 10. sayfada bu haberin. ...15 yıl sonra mezarı açıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde ölümüyle ilgili yeni soruşturma kapsamında 15 yıl sonra mezarı açıldı. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ancak savunmasını yapamadan hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe mezarlığındaki mezarı 3 adli tıpçı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri gözetiminde açıldı. Alınan kemik ve toprak örnekleri, ceza infaz kurumu, kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle değerlendirilecek. Detaylar 11. sayfada. Emanet altın odunlukta çıktı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın emanet dediği altınlar odun deposunda bulundu. Haberin detayları 3. sayfada.

0: Ve son haberimizde buradan spor haberi olacak. Hürriyet'te Konya çelmesi başlığı atılmış. Geçen hafta Gençler Birliği karşısında fırtına gibi esen Trabzonspor, bu hafta Konya Spor engeline takıldı. Karadeniz ekibi ikinci dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Detaylar spor sayfasında. Evet, bu haberle birlikte haber turumuzu ve Hürriyet gazetesini noktalamış olduk. Son bağlantımız için Erzurum'dayız. Uzmanımız Sayın Mensuri Topçugil hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım, sağ olun.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 26, Erzincan'da 32, Ardahan'da 25 ve Bayburt'ta 29 derece olarak beklenmektedir.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Son bağlantımızda Erzurum ve çevresi için de tahminleri aldık. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programı noktalıyoruz. Bir başka Basında Gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler.

Sayın dinleyiciler, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana'dan sonra Türkistan şehrini ziyaret etti. Burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni de ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, aynı zamanda Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadanoğlu'la da bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimiyle ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Görüşme sonrasında Kazakistan ve Türkiye, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 9 şüpheliden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak, diğer 3'ü ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alınan R.Ş. Alihan Kuriş'in Fethullahçı terör örgütü tarafından yönetildiğini savundu. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahiller ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gençler Birliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 17'de Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklık değeri 31 derece. Mersin Yenişehir, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur'da 29, Antalya Finike ve Kaş'ta 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Muğla Datça, Artvin Hopa ve Rize'de 26 derece. Muğla Bodrum'da deniz suyu sıcaklık değeri 25 derece. Samsun Atakum'da, Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikili'de 24, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale, Aydın Kuşadası, Giresun, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 24, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Bitlis Tatvan Liman'da 23, Van Tuşba Liman'da 22, Kastamonu İnebolu'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Öğle saatlerine kadar kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye-Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana'dan sonra Türkistan şehrini ziyaret etti. Burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, aynı zamanda Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadanoğlu'la da bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimiyle ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Görüşme sonrasında Kazakistan ve Türkiye, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 9 şüpheliden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak, diğer 3'ü ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tanık ifadeleri dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alınan R.Ş. Alihan Kuriş'in Fethullahçı terör örgütü tarafından yönetildiğini savundu. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahiller ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gençler Birliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 17'de Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle

0: hattı olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

bizimkisi, sebep sonuç ilişkisi, ama hala kalbimin işçisi kendisi. Üzmeyi ona sorunlu bilir kişi, değişmedi umurumda değil hiçbir şey.

0: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 20 santigrat derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Belgrad parçalı bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev parçalı bulutlu 28, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Madrid az bulutlu ve açık 35 derece. Moskova parçalı bulutlu 19, Paris parçalı bulutlu 26, Priştine mevsimi sağanak yağışlı 24, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna parçalı bulutlu 19, Sofya parçalı bulutlu 21, Tiran çok bulutlu 28, Varşova çok bulutlu 20, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 29, Astana parçalı bulutlu 23, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 29 derece. Duşanbe parçalı bulutlu 34, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 32, Taşkent parçalı bulutlu 34, Tiflis parçalı bulutlu 29, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 30, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney parçalı bulutlu 21, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt ve Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Podgorica ve Selanik parçalı bulutlu 29, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Taraklıya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Valkaneş parçalı bulutlu 21, Zenitsa parçalı bulutlu 23, Girne az bulutlu 30, Gazmaus az bulutlu 33, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu 34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
1: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 238

13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün zaferi olarak tarihe geçti.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca Ağustos ayı boyunca ve Eylül ayının ilk 10 gününde yapılan kırtasiye denetimlerinde toplam 33.182 firma denetlenirken 5.952.000 ürün incelendi ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasını derin üzüntüyle karşılandığını bildirdi.

Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 241 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 17'de Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Yasin Koldüdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Aracın

0: Arabanızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, besteci ve Gazelhan Sami Kasaba ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Malatya'nın bağrında yetişmiş değerli bir Gazelhan, meşhur Malatya Malatya Bulunmaz Yeşin türküsünün bestecisi Sami Kasaba yer verdiğimiz programımıza sanatçının sesinden bir gazel dinleyerek başlıyoruz. Ağlarım, gülenim yok.

Mahmut ve Firdevs çiftçinin ikinci çocuğu olarak 1933 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ailesinden hemen her bireyin müzikle ilgili olması nedeniyle kendisi de bundan etkilenerek daha ilkokul yıllarında çeşitli sazları çalmaya ve türküler söylemeye başladı. Aile ortamından süren müzik yaşamı arkadaş çevresine ve daha sonra Malatya'ya yayıldı. Askerliğini İstanbul'da yapan sanatçı 1957 yılında Münire Hanım'la evlendi, 5 çocukları oldu. İkinci çocukları Zehra hastalığa yakalanınca Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde uzun süre kaldı sanatçı. Sami Kasap, Ankara'da bulunan akrabalarından Kemal Kasap ve onun arkadaşı Ali Elpe'nin teşvikiyle İstanbul'da plak yapmaya karar verdi. İlk gidişinde 5 adet plak hazırlayıp Malatya'ya döndü. Kızının hastalığı ve bu hastalıktan dolayı vefatı onu çok etkiledi. Hasta Düştüm Gurbet Elde adlı gazeli bu durumla ilgilidir. Şimdi bu gazeli dinleyelim sanatçının sesinden. Hasta düştüm gurbet elde.

300'e yakın beste ve 120 adet plak çalışması yapan Sami Kasab'ın güçlü sesi sayesinde mikrofonsuz okuduğu gazellerin ünü binlerce kişiye ulaşmıştır. Sözü ve müziği kendisine ait olan "Bir dağ ne kadar yüce olsa bir kenara yol olur, bir yiğit ne kadar kahraman olsa sevdiğine kul olur" şarkısının bulunduğu plakla altın plak ödülü aldı Sami Kasab. Şimdi altın plak ödülü kazandıran bu gazelini sanatçının sesinden dinleyelim. "Bir dağ ne kadar yüce olsa bir kenara yol olur."

Yüksel Özkasap, Selahattin Alpay gibi sanatçıları yetiştirmiş, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçıya ilham vermiş ve teşvik etmiştir. Zeki Müren, İzzet Altınmeşe, Müşerref Akay, Hakkı Bulut, Nuri Sesi Güzel, Mahmut Tuncer, Kadir İnanır, Öztürk Serengil, Hakkı Coşkun gibi sanatçılarla yakın ahbaplığı bulunan Sami Kasap, dönemin ünlü gazinolarından çoğunda sahne almış, ulusal ve uluslararası birçok konser vermiştir. Sıtma görmemiş olarak nitelendirilen sesiyle bir efsane olmuştur Sami Kasap. Güçlü sesi sayesinde mikrofonsuz okuduğu gazellerinin ünü binlerce kişiye ulaşmıştır. Daha sonra genç müzisyenlerin önünü açmak ve aile hayatına yeterli zaman ayırabilmek amacıyla müzik hayatına Malatya'da devam etme kararı almıştır. Ölen çocuğunun üzüntüsüyle daha önce geçirmiş olduğu sarılık hastalığı, ömrünün son yıllarını ailesiyle birlikte geçiren Sami Kasap'ı yaşlılığında da tekrar yakalar. Bünyesi zayıf olan sanatçı, karaciğer yetmezliğinden 3 Eylül hayata gözlerini yumar. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sanatçının sesinden yine bir gazelini dinliyoruz. O güzel gözlerini.

Sami Kasab'ın eserleri günümüzde maalesef kendisiyle beraber kaybolmuştur. Bu gazeller söylenmemekte değil, söylenememektedir. Sami Kasab'ın yerinin doldurulması mümkün değildir. Vefatıyla uzun havalar ve gazeller öksüz kalmıştır. Ölümünden sonra Sami Kasab'ın adı Malatya'da kültür ve sanat faaliyetleri yürüten bir merkeze verilmiştir. Malatya'nın yetiştirdiği önemli değerlerden olan Sami Kasab'ın ismi ailesi tarafından oluşturulan Sami Kasab Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan mini bir müzede yaşatılıyor. Saray Mahallesi'nde bulunan merkezde hem Sami Kasab'a ait eşya, plak ve fotoğraflar sergileniyor hem de müzik eğitimi veriliyor. Saatinden tesbihlerine, kol düğmelerinden gözlüğüne, plaklarından ödüllerine, fotoğraflarından elbiselerine kadar Sami Kasab'a ait bütün her şeyin yer aldığı müzede derin bir tarih yatıyor. Şimdi sanatçının sesinden Kara Gözler adlı gazelini dinleyelim.

Sami Kasab'ın kaynak kişi olarak TRT repertuarlarına kazandırdığı iki adet türkü vardır. Bunlar Dağdan İndim Düze Ben, Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur. Sami Kasab birçok albüm yapmıştır. Bunlar Akan Gözyaşlarım, Ağlarım Gülenim Yok, Güzel Gözlerine Kara Gözler, Sami Kasab Klasikleri, Sami Kasab Koleksiyonu 2 adet CD, Sami Kasab Ne Teselli Buldum, O Güzel Gözlerin, Ölümsüz Gazeller, Palandöken Plak tarafından Sami Kasab, Türkola Kasetçilik tarafından Sami Kasab ve Urfa'nın Etrafı adında birçok albüm yapmıştır. Şimdi sanatçının sesinden Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur türküsünü dinleyelim.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve söylediği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Sami Kasap. Kaynak kişi, besteci ve Gazelhan Sami Kasap'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Dağdan indim düze ben.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda Malatya'nın bağrında yetişmiş değerli bir gazelhan ve besteci Sami Kasab'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Urfa'nın Etrafı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 238 yıllık Türk gerileyişi ve çekilişinin son bulduğu, savaşın ardından Yunan ordusunun savunmaya, Türk ordusununsa taarruza geçtiği, çok fazla subay kaybı yaşandığı için subay muharebesi olarak kayıtlara geçen ve Mustafa Kemal Paşa'nın "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" emriyle askeri strateji tarihine önemli bir yenilik kattığı 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün zaferi olarak tarihe geçti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca Ağustos ayı boyunca ve Eylül ayının ilk 10 gününde yapılan kırtasiye denetimlerinde toplam 33.182 firma denetlenirken 5.952.000 ürün incelendi ve

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasını derin üzüntüyle karşılandığını bildirdi. Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 241 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 17'de Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Yasin Koldüdük çalacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 20 santigrat derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Belgrad parçalı bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev parçalı bulutlu 28, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Madrid az bulutlu ve açık 35 derece. Moskova parçalı bulutlu 19, Paris parçalı bulutlu 26, Priştine mevzi sağanak yağışlı 24, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna parçalı bulutlu 19, Sofya parçalı bulutlu 21, Tiran çok bulutlu 28, Varşova çok bulutlu 20, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 29, Astana parçalı bulutlu 23, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 29 derece. Dushanbe parçalı bulutlu 34, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 32, Taşkent parçalı bulutlu 34, Tiflis parçalı bulutlu 29, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 30, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sydney parçalı bulutlu 21, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt ve Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Podgorica ve Selanik parçalı bulutlu 29, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Taraklıya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Valkaneş parçalı bulutlu 21, Zenitsa parçalı bulutlu 23, Girne az bulutlu 30, Gazmaus az bulutlu 33, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu 34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle bir programda buluşmak çok zevkli. Bu hafta 17 Eylül, herkesin sağlıklı olması üzerine bir gün. Bizim de programımız 14'ünde olduğu için bu haftanın içine giriyor. Dolayısıyla herkesin sağlıklı olması üzerine bu programı yapalım istedim. Siz ne dersiniz?
2: Nasıl uygun görürseniz Emine Hanımcığım. Gerçekten de insanlar sağlıkta ve eğitimde eşit haklara sahip hepimiz. O nedenle bu dünyanın herkese sağlık çağrısı çok kıymetli bir çağrı. Bunun için mutlaka hepimizin el ele ve gönül gönüle vermemiz gerekiyor. Ben insanım, insanları seviyorum, çocukları ve ailelerini seviyorum ve koruyorum diyen aileler, öğretmenler, eğitim görevlileri, sizin gibi sağlık gönüllüsü basın yayın çalışanları, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri ve hiç kuşkusuz ki politikacılar, belediyeler bu konuda dünyada, dediğim gibi ben insanım, insanlara saygı duyuyorum, insanlar sağlıkta ve eğitimde herkes eşit haklara sahip diyen herkesin el ele gönül gönüle vermesi gereken bir gün bugün. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce hiç kuşkusuz ki sorunu bileceğiz ki çözüm üretebilelim. Bunun için de çevre bilincinin oluşturulması, sağlık sorunlarının açıklığa kavuşturulması ve bunlara çözüm üretilmesi için çalışmalar düzenlenmesi ve bunların başarıya ulaştığından emin olunması. Çünkü ben bunu yapmak istiyorum başka, yaptım başka. Bunun için de hepimizin mutlaka el ele gönül gönüle vermemiz lazım. Öncelikle aileleri, aileler içinde çocuklarımızı, ebeveynleri, anne babaları, büyük anneleri, büyük babaları bilinçlendirmemiz ve hastalarımızın her koşulda sağlık hizmetinden güvenli bir şekilde yararlanabildiğinden biz sağlık çalışanları olarak emin olmamız, çocuklarımızı ve bütün hastalarımızı, aslında çocuk erişkin bütün hastalarımızın emin ellerde olduğundan, yaptığımız tahlillerin onlar için en yararlı tahliller olduğundan emin olmamız gerekiyor. Mesela benim öğrencilik yıllarımda ultrason yoktu. Ama asistanlık yıllarımda ultrasonla ilgili bilgiler edinildi. Ve bu bilgiler edinilirken bizim anne karnındaki bebeklere ultrason çekilmeli mi çekilmemeli mi tartışılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 40-45 yıl önceki konu buydu. Halbuki şimdi neredeyse bebeklere günde birkaç kere, yani bebeğin sağlık sorunu varsa bebeğe birkaç kere ultrason çekiliyor. Çünkü bunun veya ayda bir mutlaka çekiliyor ama haftada bir çekildiği oluyor hamileliğin seyrine göre problem varsa. Onun için yani yaptığımız tetkiklerin ve tedavilerin bebeklerimize ve çocuklarımıza ve hastalarımıza yan etkisi olmayacak tetkikler ve tedaviler olması konusunda hepimiz çok duyarlıyız. Mesela ailelerin şu ara çok fazla aşılar konusunda tedirginliği var. Ay çocuğumuzda işte falanca aşılar otizm yapıyor diye aşıdan vazgeçildiğini görüyoruz. Çocuğumuzda otizm yapmadığı bildirilen aşılar için bile ailelerin bu tür yaklaşımı var. Çok ilginç olarak mesela çocuğumuz hasta olduğu zaman biz çok seçici olarak, çok dikkatle seçiyoruz. Yani seçici olmaktaki kastım verebileceğimiz en uygun dozda, en uygun ilacı, en uygun sürede verelim istiyoruz ki yan etkisi olursa çok az olsun ama yararı en fazla olsun diye. Ama buna rağmen aileler ilaç kullanırken tedirgin oluyorlar. Ama çok enteresan olan, görüyorum ki aileler çocuklarımızın eline ambalajlı gıdayı veriyorlar. Ellerine çocuklarımızın, bir yere gidiyorsunuz, çocuklarımızın elinde cep telefonu. O kadar cep telefonu veya tabletle, o kadar bebeklerimiz, hatta bebeklerimiz o kadar haşır neşirler ki çocuklarımızın dünya ile bağlantısı kesiyor. Ve ailelere çok rica ediyorum, tıpkı antibiyotik kullanırken, tıpkı çocuğumuza bazı testler yapılırken, tıpkı aşı olurken ısrarla bu çocuğa yan tesiri olur mu diye sorduğunuz gibi, lütfen sevgili ailelerimiz, çocuklarımıza yedirdiğimiz gıdalar, dışarıdan aldığımız, tükettiğimiz gıdalar ve aynı şekilde kullandığımız tabletler konusunda da çok çok istirham ediyorum hepinizden. Tablet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon, lütfen bunları kullanmayın. Asıl çocuklarımızın dünya ile bağlantısını kesen ve çocuklarımız üzerinde yan etkisi olan işte bunlar. Mesela ben çok şaşırarak izlemiştim. Bir pastanede küçücük bir bebek, yani 1 yaşında yoktu. Koca bir dilim pasta yiyordu çocuk. Biz diyoruz ki 2 yaşın altında, yani biz dediğim bu konuda bilimsel çalışmalar yapan kişilerin önerisi, 2 yaşın altında çocuklarımıza şeker ve tuzdan uzak tutun diye ısrarla tekrar tekrar konuşulduğu halde, ailelerin tutup da çocuklarımızı pastanelere götürüp oralarda şekerli gıdalar tüketiyor olması yahut da ambalajlı gıdalar alıp içindeki şeker ve tuz oranlarını göz ardı ediyor olmamız, çocuklarımızın sağlıklarına yapacağımız yatırım konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi hepimizin bir sağlık bankası hesabımız olduğunu varsayalım, kendimizin ve sevdiklerimizin. Bu sağlık bankası hesabımızın sağlıklı olma kısmının çok zengin olmasını istiyoruz hepimiz adına. Yani biz sağlık çalışanları, siz sevgili ailelerimiz ve sevdiklerimizin sağlık bankası hesabınızın sağlıklı olma hesabının çok yüksek olmasını istiyoruz. Ama hastalık hesabının çok düşük olmasını istiyoruz. İşte Emine Hanım'la el ele, gönül gönüle sizin için hazırladığınız bu programların, sevgili ailelerimizin temel amacı bu. Sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı olarak birbirinizin güzel günlerini dolu dolu, doya doya yaşamanız ve geleceğe çok daha güzel adımlarla, çok daha sağlıkla bakabilmeniz. Bunun için de bugün vesilesiyle tekrar söylüyoruz ki lütfen bazı şeylere dikkat edelim. Hep başlıklı programlarımıza söyleriz. Sağlığımızı korumak hastalıkları tedavi etmekten kolay ve ucuz. Gerçekten de sağlığımızı korumakta neler var? 1- Gıdalarımıza dikkat etmek. İyi besleneceğiz. En çok kendi evimizde kendimiz pişirip kendimiz tüketiyorsak çok şanslı ve çok zengin bir aileyiz. Diğer taraftan mutlaka kahvaltı alışkanlığının aile içinde yerleştirilmesini istiyoruz ki çocuklarımız okula gittiğinde okulda arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle iyi ilişki kurabilsinler. Öğretmenlerin anlattıklarını çabucak kavrasınlar ve dolayısıyla okul başarıları artsın. Ve sizin o çok gözünüzün bebeği olup aman çocuklarımız çok iyi eğitim alsın diye çırpınmalarınızın karşılığını görebilirsiniz. Ve aynı zamanda çocuklarımızı çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığına karşı koruyalım. Burada kilo fazlalığı yemekten konu açılmışken, kilo fazlalığı konusunda çok üzücü olarak en son elimize gelen bilgileri sizinle paylaşayım. Dünyada maalesef dünyadaki çocuklarımızın 5 çocuğumuzun birinde, dünyada 5 çocuğumuzun birinde, düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığı var. Bu 5 çocuğun birinde kilo fazlalığı olması maalesef aç olan çocuklarımızdan çok daha fazla olduğu bildiriliyor. Dünyada bu konuda çalışan bilim adamları tarafından. tiroz hastalığı, hani aman ne kadar güzel toplu toplu çocuk diye bizi mutlu etmiyor. Neden mutlu etmiyor? Çünkü kilo fazlalığı olan çocuklarımızda tıpkı erişkinlerde olduğu gibi tansiyon problemleri, kalp, akciğer üzerine yük binmesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu nedenledir ki mutlaka gıdaların çok iyi gözden geçirilmesi, sabah kahvaltı yapma alışkanlığının iyi bir şekilde aile içinde kazandırılması, aile içinde yemeklerin, tencere el yemeklerinin pişirilip onların tüketilmesi, akşam sofralarında ailenin bütünleşmesi, radyo, televizyon, telefon gibi yan uğraşların tamamen durdurulup sadece aile sohbetlerinin birbirimize sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu yaşatabileceğimiz anlar olarak çocuklarımızın hafızasında kalması için çaba sarf edilmesi gibi bu hafta dolayısıyla bir kere daha gözden geçirmemizde yarar var. Dedik ki iyi beslenme sağlıklı olmak için temellerden bir tanesi. Bir diğerine iyi uyku. İyi uykunun ne faydası var? İyi uyku her yaş grubunda farklı faydalar sağlıyor. Çocuklarımızda demin de bahsettiğimiz hani kahvaltı yapmak gibi iyi uyuyan çocuklarımız, erken yatıp erken kalkan ve kahvaltı yapan çocuklarımızın ortak özellikleri arkadaşlarıyla iyi geçiniyor, öğretmenleriyle çok iyi iletişim kuruyor, onlarla iyi ilişki içinde oluyor, öğretmenlerin anlattığını hemen öğreniyor ve dolayısıyla okul başarısı artıyor ve gene erken yatmakta tıpkı kahvaltı yapmak gibi kilo fazlalığına karşı çocuklarımızı koruduğu için çok kıymetli. Daha büyüdüğü zaman, daha ileri yaşlarda, hatta yaşlılıkta ne gibi faydası oluyor? Bütün insanların beyin fonksiyonlarının bir istirahat haline geçtiği dönem gibi kabul edilirse uyku halinin, o dönemde beynimiz hala çalışmaya devam ediyor sevgili ailelerimiz. Ne yapıyor? Gün içindeki kirleri temizliyor beynimizdeki. Nasıl temizliyor? Beynimiz hani hep bahsediyoruz ya, beynimiz o kadar kıymetli bir organ ki onu çok kıymetli bir kasanın içine konmuş. O kasaya kafatası diyoruz. Kafatasının içinde beynin tahribata uğramaması için çarpmalara, vurmalara karşı içinde su dolaşıyor. Biraz dışında var yani kafatası ile beyin arasında, biraz da beyin içinde omurilikle bağlantılı olarak yani omurgamız, beynimiz, kafatasımız arasında su dolanıyor. Bu suyun içindeki bazı hücreler, bazı atık maddeleri temizleyerek tıpkı kanımızdaki ak yuvarlarımız gibi beyindeki atıkları temizleyerek beynimizi tahribata karşı koruyor. İşte bu nedenledir ki ileri yaşlardaki iyi bir uykunun, yani bu temiz uyku olarak geçiyor, iyi uykunun faydası özellikle ileri yaşlarda Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olması. Ama bu her yaş grubu içinde geçerli. Çünkü beyin bu fonksiyonu yapmaya devam ediyor. O nedenle beynimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Kafatası gibi büyük bir kasanın içine bize emanet edilmiş olan bu değerli hazineyi çok iyi değerlendireceğiz. İnsanlar için, insanların sağlığı için ve mutluluğu için. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onlar da iyi insanlar olsunlar ve kendileri de üretken olsun, düşünmeyi öğrensinler. Çünkü maalesef genelde eğitimde bir hata var, ezbere dayatılıyor. Halbuki ezber düşünme gücünü kısıtlıyor ve özellikle dikkat ederseniz cep telefonu, bilgisayar, tabletle çok fazla haşir neşir olan insanların etrafla ilişkisi kesildiği için düşünmeleri de çok zayıflıyor ve iletişim kurmakta, diğer insanlarla iletişim kurmakta çok zayıflayabiliyorlar. O nedenle kitabın dostluğu ve arkadaşlığının yerini hiçbir şey dolduramaz sevgili ailelerimiz. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onların soru sorma, düşünme ve bütün bunları bir araya getirerek yeni şeyler üretme yeteneklerini geliştirelim. Eğer bu konuda bizim, çünkü çocuklarımız bu teknolojide çok iyi geliştikleri için sizin gibi kıymetli ailelerle biz bazen yetersiz kalabiliyoruz. O zaman biz de çeşitli yöntemlerle deneyerek kendi bilgilerimizi geliştirir. Çocuğumuza bir dakika bilmiyorum ben bunu ama araştırıyorum. Araştırayım diyerek dostça ve dürüstçe araştırıp onu bilenlere sorarak veyahut da gene biz çeşitli yöntemlerle kitaplardan veya diğer kaynaklardan araştırarak çocuklarımıza bilgi aktararak böyle güzel bir örnek de oluşturabiliriz. Demek ki sevgili ailelerimiz, sağlıklı olmakta iyi beslenmek, yani abur cuburdan uzak durmak, ev yemeklerini tüketmek, kendi pişirdiklerimizi yemek, çocuklarımıza da bu alışkanlığı kazandırmak, iyi uyumak, kitap okumak gibi sağlığımızı ve beden ve ruh sağlığımızı geliştirici, sosyal ilişkilerimizi geliştirici alışkanlıklar kazanmak çok kıymetli. Gene aynı şekilde çocuklarımızın sağlığının ve kendi sağlığımızın korunmasında aşıların yeri tartışmasız çok önemli. Çünkü ben 50 yıllık meslek hayatımda aşıların yararını en iyi görenlerden biriyim. Çünkü öğrencilik ve asistanlık yıllarımda çocuk felci, halk arasında kuş balası denilen difteri hastalığı, tetanos hastalığı, yeni doğan bebeklerde görülen yeni doğan tetanos dediğimiz hastalığı maalesef görenlerdenim. Ama ne mutlu ki aşıların çok iyi uygulanması sayesinde bunları hem bu aşıları bulanlara hem de uygulanmasında büyük bir hizmet götüren ebelerimize, hemşirelerimize minnetlerimi bir kere daha buradan sizin aracılığınıza iletiyorum ki sevgili ailelerimiz, artık bu hastalıklar ülkemizde görülmüyor. Ama ne yazık ki aşıları ara veren ülkelerde tekrar görülmeye başladı. Çocuk felci görülen ülkeler var. Maalesef kuş balası dediğimiz difteri hastalığından kaybettiğimiz bildiriliyor hastalarımızı. Diğer taraftan, yani bizim ülkemizde değil başka ülkelerde, ama sonuç olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir aşıyla korunabilecek bir hastalıktan bir insanın kaybedilmesi hepimizi çok hüzünlendiriyor. O nedenle bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Aşılar deyince gene çok önemli olarak el yıkamak, hep sağlık hizmetlerinde el yıkamak kesinlikle en kıymetli uygulamalardan bir tanesi. Çünkü el yıkamak kendi kendini aşılamak olarak geçiyor. Ve kendi kendimizi aşılarken maalesef dünyada 2 milyar civarında insanın temiz suya ulaşamadığı bildiriliyor hala bugün için. Korkutucu olan kuraklığın giderek artıyor olması nedeniyle susuzluğun, yani bu kadar ağaçların ağaç katliamının, orman katliamının olduğu durumlarda kuraklığın giderek arttığı, doğayı har vurup harman savurduğumuz bir dönemde maalesef miras yedi gibi doğayı kullanıyoruz. Çocuklarımızdan bize emanet olduğunu düşünerek kullanırsak o zaman çocuklarımıza tüketebilecekleri temiz gıda, hep hayal ettiğimiz o temiz suya ulaşmaları konusunda güzel bir dünya bırakmayı umut ediyoruz ve o nedenle tekrar tekrar hepimiz birbirimize bu konuda el ele gönül vermemiz gerektiği inancıyla çalışıyoruz. Tıpkı Nasrettin hocamızın dediği gibi sevgili aileler, bilenler bilmeyenlere öğretsin ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Biz çünkü çok güzel bir dünyaya sahibiz ama dediğim gibi burayı miras yedi gibi harcar, har vurup harman savurursak çocuklarımız ne yazık ki yiyecek ekmek, nefes alacak temiz hava bulamayacaklar. Belki yağmursuz günler onları bekliyor. İşte onların olmaması için bu programların giderek yaygınlaştırılması ve hepimizin birbirimizi desteklememiz lazım. Bir defa kullanmadığımız, kullanmayacağımız malzemeleri kesinlikle almamak lazım. Hani hep denir ya, kullanmayacaksan musluğu kapat. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Odadan çıkarken elektrik düğmesini kapatması, kullanmadığımız fişlerin mutlaka çekip o şekilde bırakılması ve daha önceki programlarda da imlenle konuşmuştuk. Lüzumsuz bilgisayar, cep telefonu kullanılması veyahut da bu yapay zekadan yararlanıyor olması gene çocuklarımızın gelecekteki su ihtiyacından tüketime yol açtığı için onların da çok dikkatli kullanılması önerilenler arasında. Temiz su konusu gündeme geldiğinde kızlar konusunda maalesef bir dezavantajdan bahsediliyor. Nasıl bir dezavantajdan bahsediliyor? Kız çocuklarımızın temiz suya ulaşamadığı bölgelerde yaşayan su tüketimi konusunda dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi maalesef cinsiyet ve ekonomik farklılıklar gösterdi. Şimdi kız çocuklarımızdan bahsedecek olursak temiz suya ulaşamayan yerlerde yaşayan kız çocuklarımızın maalesef özel günlerinde okula gitmek istemedikleri ve gitmediklerini bildiriyor raporlar. O nedenle çocuklarımızın, kızlarımızın bu nedenle eğitimden geri kaldığı ortada sevgili ailelerimiz. Yani suya ulaşamadığı için. Diğer taraftan dedik ki ekonomik olarak da farklılıklar gösterebiliyor. Gelir düzeyi düşük olan gruplarda suya ulaşmanın daha zorlaştığı, halbuki gelir düzeyi yükseldikçe suya ulaşmanın daha kolaylaştığı. Bununla ilgili geçenlerde bir toplantıda söylendi. Bir yerde su kısıtlaması yapılıyor ama su kısıtlamasının hemen bitişiğindeki alanda bir su parkı var ve orada insanlar eğleniyorlar. Şimdi bu ikisi adil değil ve insani değil. Öyle olduğu için suyu tüketirken olsun, elektriği tüketirken olsun, gıdalarımızı tüketirken olsun ve hepimizin çok özenli olmamız lazım. Hiçbir zaman asla ve asla miras yedi gibi davranmamamız lazım. Öyle bir yere gidiyoruz bazen, yoldan geçerken maalesef ekmekler poşet poşet çöp kovalarında atılmış olarak görüyoruz. Sevgili ailelerimiz, bir ekmeğin üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Çiftçilerimizin hangi zor koşullarda onları ektiklerini, toprakla ne kadar haşır neşir olarak orada üretime geçtiklerini ve bizim soframıza ekmek gelene kadar kaç kişinin emeği geçtiğini, fırıncıların yaz kış demeden fırının başında, o ateşin başında bizim için ekmek pişirdiklerini çocuklarımıza anlatarak o ekmeğin asla ve asla çöp kovasına gitmemesi değil, bir diliminin, bir lokmasının bile sevdiklerimizin emeği olması nedeniyle tanıyor olabiliriz, olmayabiliriz ama çiftçimiz, fırıncımız, onu taşıyan şoförümüz, kuryemiz bizim sevdiğimizdir. Onlar annelerin, babalarının bir tanesidir. O zaman onların emeğine sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Ve yiyeceğimiz kadarını tabaklarımıza almalıyız. Bir yere gidiyoruz, sofradan kalkıyoruz. Sofrada birkaç ailenin doyacağı kadar yemek bırakılmış oluyor maalesef sevgili aileler. Bu israftan mutlaka kendimizi ve çocuklarımızı korumak konusunda birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi suyu tasarruf edeceğiz, gıdalarımızı dikkatli kullanacağız, elektriği dikkatli kullanacağız, havayı, toprağı, ağaçlarımızı, toprağımızı çok sahip çıkacağız ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Dedik ki çocuklarımız, özellikle kızlarımız ve ekonomik olarak kısıtlı olan aileler çok daha zor durumdalar ve gıdaya ulaşmak konusunda. Onun için onların haklarını savunmakta biz çalışanların ve ben insanım diyen herkesin sosyal ve insani bir görevi. Ve bu arada gene içme suyuna ulaşmak konusunda ne yazık ki yaklaşık 600 milyon insanın evine su ulaşamıyor ve aynı zamanda 2 milyar insan da dediğimiz gibi temiz suya ulaşamıyor ve 3,5 milyar insan da su kullanacak, su bulamadığı için maalesef yaklaşık 500 000 insan da tuvaletleri halen dışarıda kullanmaya devam ediyor. İşte susuzluğun getirdiği tehlikelerden bir tanesi de bu. Çünkü tuvaletlerin dışarıda olması üzerinde sineklerin üremesine, mikropların daha kolay çoğalmasına ve bunun yeraltı sularına katılarak gıdalarımıza karışmasına ve dolayısıyla o çok korktuğumuz bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabilir. O nedenle sevgili ailelerimiz, yani hepimizin birbirimize destek olmamız gerekiyor ki çocuklarımıza çok daha kaliteli, sağlıklı ve birbirimize güzel bir dünya yaşatabilelim. Biz mesleğe başladığımızda bize ilk öğretilen hastana yardımcı olamıyorsan zarar vermedir. Bu çok aslında çok öz bir cümle. Yararlı olamıyorsan zarar verme. Bu aslında bütün dünyaya yayılabilir. Eğer ben size yararlı olamıyorsam zarar vermemem lazım. Bu eğitimde de böyledir. Bunun dışında aynı zamanda bir öğretmeni düşünün. Mesela çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Aa, sen bunu yapamazsın. Ne yazık ki öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki çocuğumuz bir şey yapıyor, götürüyor. Aa, senin bu yaptığını güzel mi zannediyorsun diye çocuğumuz kırılabiliyor. Geçenlerde bir aile anlatmıştı. Çocuklar bir şey götürüyorlar öğretmenlerine, öğretmen bu güzel diye çöp kovasına atıyor. İşte hani yararlı olamıyorsan zarar verme, eğitimde de bu tür olabiliyor. Ama öyle öğretmenler de var ki, benim çok saygı duyduğum, hiç tanımadığım ama bir anneden dinlediğim bir anı, insana böyle insanlarla yaşamak çok büyük zenginlik getiriyor hiç kuşkusuz ki. Bir gün çocuğumuz okula gidiyor, ilk okula başladığı gün ve eve döndüğünde evde bir şeyler çizmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Bugün diyor çocuğumuz öğretmenim bize hepimize kalbini verdi. Ben de ona kalbimi götürüyorum. Düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çocuğumuzun öğretmeni tarafından ne kadar teşvik edildiği, ne kadar eğitime kazandırıldığı ve ne kadar dostça karşılanıp ağırlandığı. Çünkü hepimiz bu dünyada misafiriz ve birbirimizi iyi ağırlamamız gerekiyor. İyi ağırlamak konusunda temiz olmalıyız, dürüst olmalıyız, onurlu olmalıyız, ahlaklı olmalıyız, çalışkan olmalıyız. En azından kendi kendimize karşı dürüst olmalıyız ki biz bilelim ki biz kimseyi aldatmıyoruz. Biz bilelim ki kimseye yalan söylemiyoruz. Ve bilelim ki biz insanlık için çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerde öncelikle zarar vermeden ama yararlı olmak için çalışıyoruz. Ve maalesef dünyada bugünün konusu olan hastalıkları önlemek ve herkesin sağlıklı olması konusunda hepimizin çok çalışmamız gerekiyor ve maalesef raporlara göre dünyada 3 milyon kadar insanı uygun olmayan koşullarda kaybettiğimiz ve bunların yarısının, %50'sinin yani önlenebilir nedenlerle olduğunu bildiriyor çalışmalar. Yine bilmemiz gerekenlerden bir tanesi, bizim toplumumuzda çok önemli bir araştırma sonucu olarak hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasında ciddi olarak 3 sorun yaşadıklarını biliyoruz. Bir tanesi karar vermedeki zorluk. Mesela bir bebek sarılık oluyor. Bebek yeni doğmuş. Yeni doğan bebeğin annesi babası zaten panik. Elleri ayakları titriyor. Etraftan konu komşu eş dost ahbap diyor ki aman canım bir tek sizin çocuğunuz mu sarılık oldu? Bütün bebekler sarılık olur diyor. Ve annenin babanın çocuğumuzu hastaneye götürme sarılık nedeniyle hastaneye götürmedeki kararlılığını etkiliyor. Yani karar vermede gecikiyor. Halbuki bu sarılığın nedeni çok ciddi bir sarılık olabilir ve bebeğimizin görme, işitme, yürüme gibi sakatlıklar veyahut da ciddi olarak hayatını tehlikeye sokabilecek nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Onun için burada karar verme aşamasında hiç kimsenin kimseye, biz sağlık çalışanları olarak ailelerin adına asla karar vermeyiz. Sadece ailelere bakınız şöyle şöyle olabilir diye bilgilendiririz ve bunları yaparsak çocuğumuz şu şekilde tedavi olur diye aydınlatmaya çalışırız. Burada karar verme aşamasında bizim toplumumuzdaki en ciddi sıkıntı karar vermedeki sıkıntı. Bir diğer sıkıntı karar verdikten sonra ulaşmadaki sıkıntı. Çünkü ailelerin dedik ki sağlık hizmetlerinden yararlanması için sosyal ve ekonomik olarak iyi koşullarda olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması daha kolay olabiliyor. Tıpkı suya ulaşmada olduğu gibi veya gıdaya ulaşmada olduğu gibi. Ama ekonomik olarak sıkıntıda veyahut da uzakta bir bölgede yaşıyorsa ulaşım sıkıntısı da yaşayabildiği için sağlık merkezlerine ulaşmada zorlanabiliyor ailelerimiz. Bir diğeri de gittiği zaman sağlık çalışanlarıyla orada sağlık merkezinde maalesef yetkili kişiye ulaşamayabiliyorlar. İşte buna benzer sorunlarla önlenebilecek nedenlerle olduğu halde maalesef çocuklarımızı, hastalarımızı iyi olmayan sonuçlarla kaybedebiliyoruz. Bu konuda hepimizin yapmamız gereken ne? Şu anda yaptığımız gibi biz sağlık çalışanları mutlaka hem ailelerimizle hem size ulaşmaya çalışarak hem bu konuda eğitim veren öğretmenlerimize ulaşmaya çalışarak ve tıpkı Emine Hanım'la yaptığımız bu programlar gibi toplumumuzu bu konuda bilgilendirmek konusundaki görevlerimizi yerine getirmek durumundayız. Sonra ne olacak? Ailelerimizin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarımızın deminden beri konuştuğumuz o iyi beslenme alışkanlığını kazanmaları, hasta oldukları zaman bir an önce karar verip sağlık merkezlerine ulaşmaları, ama hastalığın önlenmesi için aşılamaların düzenli olarak yapılması gibi el yıkama alışkanlığının ev içinde çocuklarımıza kazandırılması gibi basit önlemlerin sağlığımızı korumaktaki kıymetini çocuklarımıza anlatmak çok önemli. Bunlar ailelerin görevleri arasında. Gene çok önemli bir görevde sevgili öğretmenlerimize, eğitim görevlilerine düşüyor, eğitim gönüllülerine. Onlar da bu konuştuğumuz konuları tekrar tekrar gündeme getirerek çocuklarımızın topluma kazandırılması ve ışığı bir kuşaktan diğer kuşağa yansıtılması konusunda ekibin tamamlanması ve hedefe ulaşılması, dolayısıyla sağlıklı bebeklerden oluşan ailelere, sağlıklı ailelerden oluşan topluma kavuşmak konusunda el ele gönül gönüle beraberliğimizin sürdürülmesini diliyoruz.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam. Ben de hiç sizi bölmedim konuşmanızı. Sevgili dinleyenler, programla ilgili lütfen görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırın. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız, radyo@mgm.go.tr mail adresimiz. Buralara programla ilgili görüş ve önerilerinizi ya da işlememizi istediğiniz konular olursa buralara yazarsanız biz de daha çok mutlu oluruz ve size de daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Değil mi sevgili hocam?
2: Kesinlikle dinleyenlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Ve bu arada bize sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması bizim milletimiz için çok özel ve anlamlı. Ve ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir soykırımın, Türk milletinin büyük bir soykırıma uğradığı bir dönemin hemen akabinde ve hatta o dönemde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için büyük bir sistem kurmuş sevgili aileler. Büyük Atatürk yurt gezisi sırasında bir yere gittiğinde çocuklarımızın yüzlerinde yara görmüş. Ve bu yaraları görüp bunlar ne diye sormuş. Ve söylemişler bu bölgede çok oluyor diye. Yani o kadar kanıksanmış. Atatürk'ümüzün tepkisi şu olmuş: benim çocuklarımın yüzünde yara olmaz. Ve bunun üzerine hemen Sağlık Bakanlığımızda araştırmalar yapılmış. Zaten biliyorsunuz Refik Saydam, Doktor Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü adı altında büyük bir kurum kuruldu. Kurtuluş Savaşımızın akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en nadide kuruluşlarından biridir. Ve size demin bahsettiğim, ben öğrenciyken, asistanken çocuk felci, tetanoz, kuş balası gibi hastalıkları görürdüm ama onların kökü kazındı. Şu anda öğrencilerimiz, asistanlarımız görmüyor bunları dememin nedeni işte bu köklü kuruluşta üretilen aşılar. Yani kendi aşımızı kendimiz yapmışız sevgili aileler o zaman. Büyük Atatürk'ün ve Yüce Türk milletinin özverili, çalışkan, kocaman, güzel yürekli insanların sayesinde biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi kuruluşlarından biri olarak bugünlere geldik. Bugünlere geldik ama miras yedi gibi davranmadan, çok daha fazla çalışarak, çocuklarımıza çok daha güzel kurumlar alarak, çok daha güzel kurumlar yapmamız lazım ki onlar bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar. Ben sizi çok iyi tanıyorum sevgili aileler. Sizin inanır mısınız? Şu anda gözümden yaş geliyor. Çünkü ben sizin çocuklarınız için yemeden, içmeden, kar, kış, yağmur, çamur demeden onları bir lokma daha fazla besleyebilmek, onları kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden bir lokma daha fazla yesinler, bir lokma daha fazla iyi hayat yaşasınlar, sizden daha iyi eğitim alsınlar diye gece gündüz koşturmalarınızın 50 yıldır tanığı olduğum için bu kadar severek, isteyerek Emine Hanım'la koşturuyoruz bu programları yapmak için sevgili aileler. İşte bize bu güzellikleri yaşatan kimler? Atalarımız. Onlar çünkü kendi üstlerindeki kar kış demeden, kendi üstlerindeki kıyafetleri çıkarıp mermilere sararak donmayı göze almışlar. Çünkü benden daha önemli milletimin özgürlüğü diyerek can vermişler. Biz de onlara layık olmak için koşturuyoruz. Ve çocuklarımıza tarihimizi anlatmalıyız ki 19 Eylül Gaziler gününde gazilerimizi, şehitlerimizi, sevgili atalarımızı bir kez daha bu vesileyle analım ve onlara minnetimizi ve şükranlarımızı sunalım.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Programı sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımında Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece, Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Öğle saatlerine kadar kuzeyinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye-Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Fidan'ın ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG-SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü. Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi de gözaltına alınmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Bakan Bolat'ın yaptığı açıklamaya göre Ağustos boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firma denetlendi, 5.952.000 ürün incelendi ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen KPSS alan bilgisi sınavlarının işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan 3. oturumu sona erdi. Sınavın kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden oluşan 1. oturumuyla hukuk, iktisat ve maliyeden oluşan 2. oturumu dün yapılmıştı. Kamu personel seçme sınavının sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak ve 2 yıl geçerli olacak. İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel Elva El Heva mahallesinde sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi yaşamını yitirdi, 4627 kişi de yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı ise 73.783'e, yaralı sayısı 174.738'e ulaştı. Ve spor. İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mersin ve Kuyuluk Erdemli istikamet

0: 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gökbürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gökbürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Banderci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalıştın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklık değeri 31 derece. Mersin Yenişehir, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur'da 29, Antalya Finike ve Kaş'ta 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 27, Muğla Datça, Artvin Hopa ve Rize'de 26 derece. Muğla Bodrum'da deniz suyu sıcaklık değeri 25 derece. Samsun Atakum'da, Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikili'de 24, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Çanakkale, Aydın Kuşadası, Giresun, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 24, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca, Ordu Altınordu, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Bitlis Tatvan Liman'da 23, Van Tuşba Liman'da 22, Kastamonu İnebolu'da 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Fidan'ın ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG-SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde

0: Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öztançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi de gözaltına alınmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Bakan Bolat'ın yaptığı açıklamaya göre Ağustos boyunca ve Eylül'ün ilk 10 gününde toplam 33.182 firma denetlendi, 5.952.000 ürün incelendi ve toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen KPSS alan bilgisi sınavlarının işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan 3. oturumu sona erdi. Sınavın kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden oluşan 1. oturumuyla hukuk, iktisat ve maliyeden oluşan 2. oturumu dün yapılmıştı. Kamu personel seçme sınavının sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak ve 2 yıl geçerli olacak. İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel El Heva mahallesinde sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1369 kişi yaşamını yitirdi, 4627 kişi de yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı ise 73.783'e, yaralı sayısı 174.738'e ulaştı. Ve spor. İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantıyı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılarak yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. sel,

0: baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarşın, sen çarşın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Belgrad parça bulutlu 16. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15. Helsinki sağanak yağışlı 9. Kiev parça bulutlu 19. Düzeltiyorum. Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 11, Paris parça bulutlu 13, Priştina mevzi sağanak yağışlı 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 9, Sofya parça bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana parça bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent parça bulutlu 20, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 13, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 17, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Taraklia kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 12, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Ekolojik bozulmayı ilk kuşlar fark ediyor. Dünyadaki bilinen 8500 kuş türünden 900'ü artık yok. İnsan nüfusu arttıkça gezegenimizi paylaştığımız türlerin sayısı azalıyor. Doğal ortamlarını bozmazsak kuş sesleri eksilmeyecek. Kuş sesleri azalmasın, çoğalsın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sakarya Zaferi'nin milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesi gelirinden biri olduğunu belirten Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, evlatlarımız için sahadayız başlığıyla yaptığı paylaşımında 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikle okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Proje kapsamında gençlere bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak bazılarında satış fiyatı üzerinden %5 ile 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor. İndirimlerden yararlanmak isteyen çiftler kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-devlet üzerinden alabiliyor. Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına

0: kalkmada saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ve spor, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında bu akşam Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatıldığından trafik kontrolü veriliyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler, en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Atmosferden haber var programımızla. Radyolarınızdayız, saatlerimiz 16.18'i gösteriyor. Saatler 18'i gösterilerek radyolarınızda sizlerle birlikte olacağız. Bölgelerimize telefonla bağlanacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimizden, bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarımızla son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Programımızın birinci bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimizden son hava tahminlerini alacağız. İkinci bölümde ise Adana, Ankara, Antalya,

0: İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bölgelerimizle gerçekleştireceğimiz bağlantılarımızla uzmanlarımız kanalıyla son hava tahminlerini sizlere aktaracağız. Programımızın birinci bölümünde birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız. İkinci bölümde ise Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Programımızın ilk bağlantısını gerçekleştireceğiz. Elazığ ve çevresi için alacağız son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın İsa Şengül hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nursen Hanım.
0: Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Malatya için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığı mevsim normalinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-35, Malatya 17-34, Tunceli 16-34, Bingöl 17-32, Adıyaman 23-36 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Sevgili ekibimize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz İsa Bey. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 13 Eylül 2026 tarihte bugün 1647'de İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometreyi icat etti. 1788'de Danimarka İsveç'i işgal etti. 1871'de Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı Şinasi vefat etti. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Türk zaferiyle sona erdi. 1922'de Soma Yunan işgalinden kurtarıldı. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir yangını başlatıldı. 1923'te İspanya'da General Miguel Primo de Rivera darbeyle yönetime el koydu. 1937'de Dersim Harekatı tamamlandı. 1940'da Libya'daki İtalyan birlikleri Mareşal Gariziani komutasında Mısır'daki İngilizlere saldırdı. 1943'te Chiang Kai-shek Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. 1959'da Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2 Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisim oldu ancak Ay'ın zeminine çakıldı. 1967'de besteci, ut ve cello virtüözü ve portre ressamı Şerif Muhittin Targan vefat etti. 1968'de Arnavutluk Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 1991'de milli futbolcu Metin Oktay vefat etti. 1998'de bürokrat ve siyasetçi Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı Necdet Calp vefat etti. 2008'de mühendis, bilim insanı ve eğitimci Kemal Kafalı vefat etti. 2012'de araştırmalarıyla güneşin ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanı, astrofizikçi Dilhan Eryurt yaşamını yitirdi. Ve son olarak 2013'te Taliban isyancıları Afganistan'ın Herat kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğuna saldırdı. Afgan Ulusal Polisi'nin iki üyesinin öldüğü ve yaklaşık 20 sivilin yaralandığı açıklandı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın ilk şarkısında Ozan Orhon radyolarınızda olacak Zeynep.

0: En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda bölgelerimizle bağlantılarımız devam ediyor. Son hava tahminlerini Van ve çevresi için alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Gülizar Hisarcıoğlu'na kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler aktarırsanız bizlere seviniriz Gülizar Hanım.
1: Teşekkür ederim. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması. Yarın öğle ve akşam saatlerinde Van'ın doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın doğu ve kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi, gölünde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde ise günün en düşük sıcaklıklarının Bitlis 14, Van 13, Muş 16, Hakkari'de ise 15 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Van ve çevresi için son tahminleri aldık. Buram söylüyor nerelere gittin?

0: sevgili dinleyenlerimiz. Samsun'a uzanıyoruz. Atmosferden Haber Var programımızda uzmanımız Sayın Atanur Aksoy'dan alacağız son hava tahminlerini bu bölge için. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz hemen bölgeniz için Atanur Bey.
1: Tabii ki. Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop ve Ordu çevreleriyle Çorum'un kuzey ve Amasya'nın kuzeybatısı ve Samsun'un doğu ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 6 derece düşüş bekliyoruz. Rüzgar kuzeyli ve doğulu, gece yarısından sonra kuzey ve batılı yönlerden hafif ila orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 20-28, Kastamonu 13-24, Sinop 19-29, Ordu 21-25, Tokat 15-32, Amasya 17-30, Çorum 14-29. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalınız. Uzmanlarımızdan Sayın Atanur Aksoy paylaştı son tahminleri. Samsun'dan İstanbul'a gidelim. Uzmanımız Sayın Dila Öztan'dan alacağız değerlendirmeleri. İyi akşamlar Dila Hanım.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların gece saatlerinden sonra Sakarya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 17-26, Edirne 12-29, Kırklareli 13-27, Tekirdağ 16-25, Kocaeli 20-26, Sakarya 18-27, Yalova 19-24 derece. Denizlerimizde hava ise Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 0,5 ila 1,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Batı Karadeniz hava durumu ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
2: Teşekkürler, iyi günler.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. İstanbul ve çevresi için son tahminlerden sonra Sibel Alaş radyolarınızda olacak adam.
3: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için son hava tahminlerini alacağız. Üçüncü bölgemiz Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde Serkan Bey.
1: Hemen tahminlerimizi aktaralım. Bölgemiz genelinde havanın bu gece ve yarın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illeri geneliyle Eskişehir'in kuzeybatı ve Kütahya'nın kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarlar ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde bugün bu gece beklenen en düşük sıcaklıklarla yarın için tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar sırasıyla Eskişehir'de 15'e 24, Bursa'da 16'ya 25, Kütahya'da 13'e 24 ve Bilecik'te ise 16'ya 24 derecedir. Bizim tahminler konusunda aktaracaklarımız şimdilik bu kadar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Serkan Bey.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. Son tahminler böyleydi. Eskişehir ve çevresi için Meltem Cumbul şimdi sizlerle, seninleyim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda bölgelerimizden Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alacağız son hava tahminlerini uzmanımız Sayın Abdurrahman Kayar'a kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Merhaba, son tahminler için söz sizde Abdurrahman Bey.
1: Tabii, bölge müdürlüğümüzde yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalıp mevsim normalleri civarında düşmesi ve seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 17, en yüksek 28, Aksaray'da en düşük 16, en yüksek 29, Karaman'da en düşük 13, en yüksek 31, Niğde'de en düşük 15, en yüksek 30 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimizi bu şekilde size iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip olarak kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi akşamlar. Konya ve çevresi için son tahminlerden sonra Aylin Livaneli radyolarınızda. Bana müsaade.

0: Aylin Livaneli'den dinledik. Bana müsaade. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Son hava tahminlerini almak için uzmanlarımızdan Sayın Cahit Eker paylaşacak değerlendirmeleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmekte. Son olarak yarın için gerçekleşmesi beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle: Diyarbakır 17-36, Şanlıurfa 24-36, Mardin 25-33, Siirt 22-35, Batman 16-37, Şırnak 23-33 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz mesai arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarınızda efendim. İyi akşamlar. Diyarbakır ve çevresine dair son değerlendirmeleri aldık. Evet, bir bağlantımız daha olacak. Kayseri ve çevresi için de son tahminleri alacağız. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alacağız değerlendirmeleri. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas illeri görev sahasında bağlantımızda hazır. Uzmanımız Sayın Ali Kızıl bizlerle. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Rüzgar kuzeybatı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar sırasıyla şu şekildedir. Kayseri 14-32, Kırşehir 16-29, Nevşehir 17-30, Sivas 13-32 ve son olarak Yozgat 16-27 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadardı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Kayseri ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Bir şarkı dinliyoruz. Sibel Bilgiç'ten dinleyeceğiz. Alışamadım radyolarınız olacak. Saat başı haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim.

0: Meteorolojinin Sesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 17.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece. Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sakarya zaferinin milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerini biri olduğunu belirten Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, evlatlarımız için sahadayız başlığıyla yaptığı paylaşımında 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikle okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Proje kapsamında gençlere bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak bazılarında satış fiyatı üzerinden %5 ile 40 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanıyor. İndirimlerden yararlanmak isteyen çiftler kendileri için tanımlanan indirim kodunu E-Devlet üzerinden alabiliyor. Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise ailegençlikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demiryolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ve spor, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında bu akşam Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bölgelerimizden, meteoroloji bölge müdürlüklerimizden, uzmanlarımızdan son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Yaklaşık 40 dakika boyunca programımızın ikinci bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz programımızın. Bu bölümünde ilk olarak Adana ve çevresi için alacağız son hava tahminlerini. Uzmanımız Sayın Adem Şanal hattımızda şu anda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Nurşen Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz bölgeniz için Adem Bey.
1: Tabii ki Nurşen Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı bulutlu 23-33 derece, Mersin parçalı bulutlu 26-31 derece, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 21-33 derece, Osmaniye parçalı bulutlu 21-33 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 19-34 derece, Kilis az bulutlu ve açık 20-34 derece. Hatay parçalı bulutlu 23-31 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte Adem Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar Nurşen.
0: Sağ olunuz efendim, iyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. İstanbul'a gidiyoruz.

Bakalım trafikte durum nasıl? Köprüler yoğun görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de, yani hem Avrupa'ya geçişlerde hem de Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun, Halıcıoğlu yönünde ise açık şu dakikalarda İstanbul'da. TEM'de yoğunluk var. Ataşehir kavşağından Küçüksu'ya kadar 1 saat 5 dakika yolculuk süresi 6.4 kilometrelik mesafe saatte 5-6 kilometre hızla kat ediliyor. Neredeyse durma noktasında bu güzergahtaki trafik. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 40 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi, İnkişaf Caddesi Bostancı'dan Acıbadem 4 yola kadar yarım saatte gidiliyor. D100 Karayolu'nda Haramidere Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 20 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenler. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar da yaklaşık 20 dakika yolculuk süresi. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyıl'dan Erenköy'e kadar, D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar, E5 Haliç Köprüsü Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar, yine E5'te Çağlayan Adliyesi'nden Balmumcu katılımına kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri. Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar, TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadar, yine TEM'de İstoç'tan Maskoy'a kadar, Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca İşeleri kadar da TEM'de yoğunluk var. 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Yaşlı amcadan dinliyoruz bir şarkı. Keder sizlerle.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. 9. bölgemiz olan Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze telefonla bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Eren Ersoy'dan alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz bizlere Eren Bey?
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 17-27, Çankırı 15-29, Kırıkkale 17-28, Bolu 12-22, Zonguldak 17-23, Düzce ve Bartın 18-25 ve en son Karabük 15-23 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda Eren Bey.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerinden sonra Antalya ve çevresine dair son değerlendirmeleri alalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız var. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz Mustafa Bey.
2: Tabii, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı, bulutlu. Öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey batı öğle saatleri Antalya çevrelerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji olarak yüksek sıcaklık düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 24'e 33, Muğla 16'ya 31, Isparta 15-30, Burdur 15-30. Denizlerimizde rüzgar kuzey, öğle saatleri Antalya Körfezi güney yönlerden 3 ila 5, Bodrum Finike arasında yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Hava parçalı, az bulutlu. Görüşü iyi, aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda.
2: Sizlere de iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim. Antalya ve çevresi için aldık son tahminleri. Madrigal söyleyecek. Evleniyormuşsun bugün.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Mutlu Adalı'dan mı alacağız son hava tahminlerini bu bölge için? İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden Mutlu Bey.
1: Elbette aktarayım. Bu gece ve yarın bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarımız 2 ila 4 derece az oluyor. Rüzgar kuzeyde, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz bu gece en düşük ve yarın en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: İzmir 20-31, Çanakkale 17-27, Manisa 19-31, Aydın 18-33 ve Balıkesir 14-28 derece. Ege Denizi'nde havada parçalı ve az bulutlu geçiyor. Çankırı, Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 buhor kuvvetinde. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 buhor kuvvetinde sıcak. Genelinde dalga yüksekliğimiz 1 ila 1,5 metre, görüş sıcaklığı iyi olacak. Tekrar iyi akşamlar sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Son tahminleri İzmir ve çevresi için uzmanımız Sayın Mutlu Adalı bizlerle paylaştı. Can Koç söylüyor şarkıda, çak ateşi diyecek.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Ercan Çölemen bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Trabzon ve çevresi, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin için sözü size bırakalım.
1: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimlerinin yarın sabah saatlerinden sonra aralık ve sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçeği geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsimin normal derece civarında seyredecek. Rüzgarın güney, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 16'ya 29, Giresun 19'a 25, Rize 19'a 27, Gümüşhane 15-33, Artvin 16'ya 31 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, batısı kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü iyi. Şimdi aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar efendim. Hoşça kalın. Trabzon ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Köfün söyleyecek. Gitme, sana muhtacım.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini uzmanımız Sayın Aleyna Aymak'tan alacağız. Atmosferden Haber Var programımızda. Efendim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Son tahminler neler, bizlerle paylaşırsanız seviniriz Aleyna Hanım.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın farklı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 16'ya 34, Kars 8'e 27, Ağrı ise 10'a 31 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır, Ağrı ve Kars için son tahminlerden sonra Damla Durakçay radyolarınızda bir şarkıyla tam zamanında.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bölge bölge son hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Atmosferden Haber Var programımızda bu kez Afyonkarahisar ve çevresi için değerlendirmeleri alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Oğuzhan Kartal'a kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: Merhaba Nursun Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Tabii, hemen aktarıyorum. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında ise gece sıcaklıklarının önemli bir değişiklik beklenmezken gündüz sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde. Afyonkarahisar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, en düşük 14, en yüksek 26 derece. Denizli az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, en düşük 20, en yüksek 32 derece. Uşak az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, en düşük 12, en yüksek 26 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Mesai arkadaşlarınızla birlikte Oğuzhan Bey.
1: Teşekkür ediyorum Nurşan Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Afyonkarahisar ve çevresi için aldık son tahminleri. Başkentimize gelelim. Bakalım trafikte durum nasıl? Ankara'da Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yoğun görünüyor. Yaklaşık 20 dakika yolculuk süresi. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Turan Güneş Bulvarı Doğu Kent Caddesi Mamak Sapağı'ndan Oran Sapağı'na kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine kadar, Doğu Kent Caddesi 2A'dan Samsun yolu çıkışına kadar, İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Ata Altın Park'a kadar, Kızlar Pınarı Caddesi Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar, 7. Cadde Anıt Kavşağı'ndan 6. Cadde çıkışına kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor Ankara'da. Evet, iki ayrı yolda da trafik yoğunluğu var görünüyor. 1859. Cadde Beytepe yolu, 2452. Cadde Migros Kavşağı'ndan İmitköy Kavşağı'na kadar, İncek yolu Çok Yıldız Caddesi İncek Bulvarı çevre yolu girişinden TET Koleji Sapağı'na kadar yoğun. İlk güzergahta yolculuk süresi 15 dakika Beytepe yolunda. İncek yolu Çok Yıldız Caddesi güzergahında da 10 dakikada kat ediliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyorum sizlere trafikte. Erzurum ve çevresi için alacağı son tahminleri şimdi uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak bizlerle. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler için sözü size bırakalım.
2: Tabii ki, teşekkürler. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece ölçülmesi beklenen en düşük sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 10 derece, Erzincan 17 derece, Ardahan 6 derece ve son ilimiz Bayburt 10 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Nesrin Hanım.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat. Sizlere güzel bir akşam ve hafta sonu diliyoruz. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Eylül Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 29, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne ve İstanbul 26, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 25, Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 36, Denizli 37, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 32, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en yüksek 32 derece. Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir, Karaman ve Kayseri 32, Kırıkkale 34, Kırşehir 33, Konya 34, Nevşehir ve Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 29, Düzce 28, Karabük 32, Kastamonu 33, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya en yüksek 35 derece. Artvin 30, Bayburt 29, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop 26, Tokat 34, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 25, Bingöl 32, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 27, Iğdır 32, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman en yüksek 37 derece, Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG-SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatının önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DAEŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasına temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699-5346-5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Roş Haşana Bayramı'nın ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.

0: çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Dostoyevski'nin ünlü eserlerinden bir tanesi olan 19. yüzyılda yazdığı Karamazov Kardeşler'in biraz özetinden bahsetmek istiyoruz. Pavlovich çok çapkın bir karakterdir. İlk evliliği sayesinde zengin karısının servetini devralmış ve Dimitri adında bir oğlu olmuştur. Ama çok kötü muamele gören kadın her şeyi bırakıp kaçmakta çareyi bulur, ancak daha sonraları yokluk ve acı içinde ölür. Kitap böyle başlıyor ama o kadar karışık, o kadar çok da aile içi şiddetten bahsediyor ki emin olun özetini bile söylemek istemiyorum. Roman 1921'den başlayarak birkaç kez sinemaya ve televizyona uyarlanmış. Dostoyevski kitabın yayınlanmasından yaklaşık 4 ay sonra yine bu kitap için hazırladığı büyük çaplı bir proje olan Büyük Bir Günahkarın Anılarıyla uğraşırken ölmüş. Romanın yazıldığı dönemde birçok eleştirmen tarafından düzensiz ve karışık bulunan tarafı 19. yüzyılda hiç de popüler olmayan bir takım tekniklerin kullanılmış olması. Romanın kahramanının adının Alyosha olması, kitabı yazmaya başlamadan önce ölen 3 yaşındaki oğlu Alyosha'ya bağlanabilir şekilde. Romanın büyük bir bölümü Staraya Russa'da yazılmış. Dostoyevski oldukça ağır bir dili olan roman için 2 yıla yakın zaman harcamış ve 1880 yılının Kasım ayında bitirmiş. Dostoyevski 11 Kasım 1821 tarihinde Moskova'da doğmuş. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu. Babası Mikhail askeri cerrahlıktan emekli olduktan sonra Mariinsky Hastanesi'nde yoksullara hizmet etmeye başlamış. Hastane Moskova'nın en kötü yerlerinden birinde bulunuyormuş. Dostoyevski de bu hastanede doğmuş. Mikhail alkole bağımlıymış ve evini sıkı disiplinle yönetiyormuş. Çok kolay sinirlenebiliyormuş. Dostoyevski'nin annesi Maria ise bir tüccar kızıymış. Dostoyevski'nin çocukluğu oldukça sıkıntılı geçmiş. Hasta bir anne ve bağımlı bir baba. Babasının çalıştığı hastaneden bulunan hastalarla vakit geçirmeyi ve onların hikayelerini dinlemeyi çok seven Dostoyevski ilk öğrenimini Moskova'da yapmış. Annesi tüberküloz hastalığı yüzünden öldüğü zaman sert disipliniyle tanınan Petersburg Mühendis Okulu'na gönderilmiş. Arkadaşlarının sinirli ve aşırı duyarlı bir yapıya sahip olduğu için Ateş Fedya lakabını verdikleri Dostoyevski, Petersburg'da zamanını kitap okuyarak, düşüncelere dalarak ya da kardeşi Mihail ile söyleşerek geçirmiş. Babasının 1830'daki ani ölümünü burada öğrenmiş. Okulu başarıyla bitirdikten sonra İstihkam Müdürlüğü'ne girmiş. Bir yıl sonra istifa etmiş. İlk kitabı İnsancıklar 1846 yılında yayınlanmış. Umduğu başarıyı bulamayan İnsancıklar bir süre Dostoyevski'nin politikayla ilgilenmesine sebep olmuş. 10 ay hapishanede kalmış. Kurşuna dizilmek üzereyken diğer 8 tutuklu arkadaşıyla affedilmiş. Cezası 4 yıl kürek, 4 yılda adi hapse dönüştürülmüş. Cezasını çekmesi için Sibirya'da bulunan Omsk cezaevine gönderilmiş. Burada geçirdiği 4 yılın ardından er rütbesiyle hizmete verilmiş. Subaylığa kadar da yükselmiş. Düşmez kalkmaz bir Allah diyoruz böyle durumlarda. Özgür kaldıktan sonra Petersburg'a yerleşmiş ve evlenmiş. Kitaplarındaki belli başlı akılda kalan cümleleri sizler için toparladık. Bence tehlikenin ahmak kimseler tarafından gelmesine hiç gücenmemeli. Çünkü işleyen kafaları değildir. Çok duygulu ama ezilmiş insanlar vardır. Bu insanların delilikleri öbür insanlara karşı bir çeşit kara mizah gibidir. Her şeyin iyisi eskidenmiş. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Başkalarından saygı görmek istersen önce ve en önemlisi kendi kendine saygı duymalısın. Ancak bu şekilde kendini saydırabilirsin. Anlık bir yanılgıydı benimkisi. Bir sis, bir duygu yoğunluğuydu. Kendini en iyi aldatmasını bilen herkesten daha neşeli yaşar. Yüreğim konuşurken ben susmayı beceremem. Her şeyi fazlasıyla anlamak da bir hastalıktır. İnsan her şeye alışan bir yaratıktır ve sanırım bu onun en iyi niteliğidir. Bir suçsuzu cezalandırmaktansa 10 suçluyu bağışlamak daha iyidir. Çok tuhaf ama olasılıkların gerçekten bir sistemi olmasa bile rastlantısal bir düzeni var sanki. İnsanın aptallığı sonsuzdur, siz de bilirsiniz. Ne çok gülmüşümdür içinde binlerce kötülük bulunan ama kendini iyi biri zanneden zayıflara. İnsanın zihni neyle meşgulse rüyasında onu görür. Biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar güzel kitaplar okuyacak zaman bulun ve dileyelim ki kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcık çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşın sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelemçe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik-İl sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Soğuk havalarda arabaların çalışması neden güçleşir? Tüm bölgelerde karşılaşılmayan bir sorun olsa da soğuk olan bölgelerin değişilmez sonuçlarından biri de kışın araçların düzgün çalışmamasıdır. Bu durumlarda araç kullanıcıları birçok yöntem deneyerek aracın daha sağlıklı çalışması için büyük çaba sarf ederler. Araçların soğuk havalarda zor çalışmasına neden olan faktörler 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bu başlıkları tek tek ele aldığımızda asıl sorunun çözülmesi için yapılması gerekenler de bir bir ortaya çıkacaktır. İlk olarak karşılaşılan olay soğuk havalarda benzinin geç buharlaşmasıdır. Bu durum sonucunda daha geç buharlaşan benzin bujilerin ateşleme sistemine ulaşmaz, bu yüzden de yanma işlemi gerçekleşmez. İkinci önemli sorun bu dönemde araçların yağlarının kalınlaşmasıdır. Örneğin sıcak havalarda daha akışkan olan reçeller dolaptan çıkarıldıktan sonra çok katı bir şekilde akmaktadır.

0: yağlar için de bu durum aynen geçerlidir. Kalınlaşan yağlar araçlarda mekanik olarak kasmaya ve aracın çalışmasının güçleşmesine neden olmaktadır. Son olarak araçların zor çalışmasına neden olan durumsa soğuk havalarda akülerin zarar görmesidir. Bu durumda aküler kendiliğinden enerji tüketimine gider ve araç çalıştırılmak istendiğinde biten akü tepkisiz kalır ve üretilmesi gereken ilk elektrik üretilmemiş olur. Bu durum sonucundaysa hepimizin bildiği gibi araç çalışmaz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyadaki ilk kot pantolon nasıl, nerede, ne zaman yapıldı? Sanıldığının aksine kot Amerika'da değil, Avrupa'da, Fransa'da 17. yüzyılda ortaya çıkmış. Hatta denim kelimesi Fransızca Serge de Nimes'ten ortaya çıkmış. Serge, Fransa'da kullanılan kota verilen isim. De Nimes ise Nimes şehrinden anlamına geliyor. Jean kelimesi ise biraz daha erken, 16. yüzyılda İtalya'nın Cenova şehrinden söylene söylene ortaya çıkmış. Günümüzde artık bu iki kelime uluslararası kullanımda olan ve her dilde geçerlilik kazanmış durumda. Fransa'da yapılan çift katlı Serge de Nimes adlı bu kumaşlar dayanıklı olduğu için ilk kez gemilerin yelkenlerinde kullanılıyordu. Daha sonra 18. yüzyılda bu kumaş Fransa'da tarlada çalışan köleler için kullanıldı. Bu kumaşlar dayanıklı olduğu için bunlardan tulum ve pantolon yapılıyordu. Bugünün aksine o gün kullanılan bu kumaşların rengi siyah, yeşil ve kahverengiydi. Bugünkü anlama yakın denim pantolonlar ilk başta işçiler için üretilmiş. 1850'li yıllarda Kaliforniya'daki altın işçileri için kıyafet üreten Alman asıllı Levi Strauss, pantolonlarını Levi's adıyla satıyordu. Kısa zamanda sağlamlığı ve kiri göstermemesi yüzünden çok tercih edilen bir işçi kıyafeti oldu. Levi Strauss tarafından üretilen ilk seri kotun rengi belki şaşıracaksınız ama kahverengiydi.
1: Biliyor muydunuz?
0: İnsan midesinin iki haftada bir iç zarını yenilemek zorunda olduğunu, aksi halde kendi kendini sindirmeye başlayacağını, bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız, üzümün asansör gibi bardağın altından üstüne, üstünden altına sürekli dolaştığını, gelişimi sağlayan hormonların yalnızca uyku anında üretildiğini, yani uyusun da büyüsün ninnisinin tamamen mantıklı olduğunu,
1: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatısından 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatısından 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatını önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DAEŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticaret yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Roş Haşana Bayramı'nın ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.

0: trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yöreler ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarpıyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
6: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar

0: Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de, kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
4: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. Yine sizinle bir programda buluşmak çok zevkli. Bu hafta 17 Eylül herkesin sağlıklı olması üzerine bir gün. Bizim de programımız 14'ünde olduğu için bu haftanın içine giriyor. Dolayısıyla herkesin sağlıklı olması üzerine bu programı yapalım istedim. Siz ne dersiniz?
4: Nasıl uygun görürseniz Emine Hanımcığım. Gerçekten de insanlar sağlıkta ve eğitimde eşit haklara sahip hepimiz. O nedenle bu dünyanın herkese sağlık çağrısı çok kıymetli bir çağrı. Bunun için mutlaka hepimizin el ele ve gönül gönüle vermemiz gerekiyor. Ben insanım, insanları seviyorum, çocukları ve ailelerini seviyorum ve koruyorum diyen aileler, öğretmenler, eğitim görevlileri, sizin gibi sağlık gönüllüsü basın yayın çalışanları, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri ve hiç kuşkusuz ki politikacılar, belediyeler bu konuda dünyada, dediğim gibi ben insanım, insanlara saygı duyuyorum, insanlar sağlıkta ve eğitimde herkes eşit haklara sahip diyen herkesin el ele gönül gönüle vermesi gereken bir gün bugün. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce hiç kuşkusuz ki sorunu bileceğiz ki çözüm üretebilelim. Bunun için de çevre bilincinin oluşturulması, sağlık sorunlarının açıklığa kavuşturulması ve bunlara çözüm üretilmesi için çalışmalar düzenlenmesi ve bunların başarıya ulaştığından emin olunması. Çünkü ben bunu yapmak istiyorum başka, yaptım başka. Bunun için de hepimizin mutlaka el ele gönül gönüle vermemiz lazım. Öncelikle aileleri, aileler içinde çocuklarımızı, ebeveynleri, anne babaları, büyük anneleri, büyük babaları bilinçlendirmemiz ve hastalarımızın her koşulda sağlık hizmetinden güvenli bir şekilde yararlanabildiğinden biz sağlık çalışanları olarak emin olmamız, çocuklarımızı ve bütün hastalarımızı, aslında çocuk erişkin, bütün hastalarımızın emin ellerde olduğundan, yaptığımız tahlillerin onlar için en yararlı tahliller olduğundan emin olmamız gerekiyor. Mesela benim öğrencilik yıllarımda ultrason yoktu. Ama asistanlık yıllarımda ultrasonla ilgili bilgiler edinildi. Ve bu bilgiler edinilirken bizim anne karnındaki bebeklere ultrason çekilmeli mi çekilmemeli mi tartışılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 40-45 yıl önceki konu buydu. Halbuki şimdi neredeyse bebeklere günde birkaç kere, yani bebeğin sağlık sorunu varsa bebeğe birkaç kere ultrason çekiliyor. Çünkü bunun veya ayda bir mutlaka çekiliyor ama haftada bir çekildiği oluyor hamileliğin seyrine göre problem varsa. Onun için yani yaptığımız tetkiklerin ve tedavilerin bebeklerimize ve çocuklarımıza ve hastalarımıza yan etkisi olmayacak tetkikler ve tedaviler olması konusunda hepimiz çok duyarlıyız. Mesela ailelerin şu ara çok fazla aşılar konusunda tedirginliği var. Ay çocuğumuzda işte falanca aşılar otizm yapıyor diye aşıdan vazgeçildiğini görüyoruz. Çocuğumuzda otizm yapmadığı bildirilen aşılar için bile ailelerin bu tür yaklaşımı var. Çok ilginç olarak mesela çocuğumuz hasta olduğu zaman biz çok seçici olarak çok dikkatle seçiyoruz. Yani seçici olmaktaki kastım verebileceğimiz en uygun dozda, en uygun ilacı, en uygun sürede verelim istiyoruz ki yan etkisi olursa çok az olsun ama yararı en fazla olsun diye. Ama buna rağmen aileler ilaç kullanırken tedirgin oluyorlar. Ama çok enteresan olan, görüyorum ki aileler çocuklarımızın eline ambalajlı gıdayı veriyorlar. Ellerine çocuklarımızın, bir yere gidiyorsunuz, çocuklarımızın elinde cep telefonu, o kadar cep telefonu veya tabletle, o kadar bebeklerimiz, hatta bebeklerimiz o kadar haşır neşirler ki çocuklarımızın dünya ile bağlantısı kesiyor. Ve ailelere çok rica ediyorum, tıpkı antibiyotik kullanırken, tıpkı çocuğumuza bazı testler yapılırken, tıpkı aşı olurken ısrarla bu çocuğa yan tesiri olur mu diye sorduğunuz gibi, lütfen sevgili ailelerimiz, çocuklarımıza yedirdiğimiz gıdalar, dışarıdan aldığımız, tükettiğimiz gıdalar ve aynı şekilde kullandığımız tabletler konusunda da çok çok istirham ediyorum hepinizden. Tablet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon, lütfen bunları kullanmayın. Asıl çocuklarımızın dünya ile bağlantısını kesen ve çocuklarımız üzerinde yan etkisi olan işte bunlar. Mesela ben çok şaşırarak izlemiştim. Bir pastanede küçücük bir bebek, yani bir yaşında yoktu. Koca bir dilim pasta yiyordu çocuk. Biz diyoruz ki 2 yaşın altında, yani biz dediğim bu konuda bilimsel çalışmalar yapan kişilerin önerisi, 2 yaşın altında çocuklarımıza şeker ve tuzdan uzak tutun diye ısrarla tekrar tekrar konuşulduğu halde, ailelerin tutup da çocuklarımızı pastanelere götürüp oralarda şekerli gıdalar tüketiyor olması yahut da ambalajlı gıdalar alıp içindeki şeker ve tuz oranlarını göz ardı ediyor olmamız, çocuklarımızın sağlıklarına yapacağımız yatırım konusunda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi hepimizin bir sağlık bankası hesabımız olduğunu varsayalım. Kendimizin ve sevdiklerimizin. Bu sağlık bankası hesabımızın sağlıklı olma kısmının çok zengin olmasını istiyoruz. Hepimiz adına. Yani biz sağlık çalışanları, siz sevgili ailelerimiz ve sevdiklerimizin sağlık bankası hesabınızın sağlıklı olma hesabının çok yüksek olmasını istiyoruz. Ama hastalık hesabının çok düşük olmasını istiyoruz. İşte Emine Hanım'la el ele, gönül gönüle sizin için hazırladığınız bu programların, sevgili ailelerimizin temel amacı bu. Sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı olarak birbirinizin güzel günlerini dolu dolu, doya doya yaşamanız ve geleceğe çok daha güzel adımlarla, çok daha sağlıkla bakabilmeniz. Bunun için de bugün vesilesiyle tekrar söylüyoruz ki lütfen bazı şeylere dikkat edelim. Hep başlık programlarımıza söyleriz. Sağlığımızı korumak hastalıkları tedavi etmekten kolay ve ucuz. Gerçekten de sağlığımızı korumakta neler var? Bir, gıdalarımıza dikkat etmek. İyi besleneceğiz. En çok kendi evimizde kendimiz pişirip kendimiz tüketiyorsak çok şanslı ve çok zengin bir aileyiz. Diğer taraftan mutlaka kahvaltı alışkanlığının aile içinde yerleştirilmesini istiyoruz ki çocuklarımız okula gittiğinde okulda arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle iyi ilişki kurabilsinler, öğretmenlerin anlattıklarını çabucak kavrasınlar ve dolayısıyla okul başarıları artsın. Ve sizin o çok gözünüzün bebeği olup aman çocuklarımız çok iyi eğitim alsın diye çırpınmalarınızın karşılığını görebilirsiniz. Ve aynı zamanda çocuklarımızı çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığına karşı koruyalım. Burada kilo fazlalığı yemekten konu açılmışken kilo fazlalığı konusunda çok üzücü olarak en son elimize gelen bilgileri sizinle paylaşayım. Dünyada maalesef dünyadaki çocuklarımızın 5 çocuğumuzun birinde dünyada 5 çocuğumuzun birinde düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çağımızın hastalığı olan kilo fazlalığı var. Bu 5 çocuğun birinde kilo fazlalığı olması maalesef aç olan çocuklarımızdan çok daha fazla olduğu bildiriliyor. Dünyada bu konuda çalışan bilim adamları tarafından. Kilo fazlalığı hani aman ne kadar güzel toplu toplu çocuk diye bizi mutlu etmiyor. Neden mutlu etmiyor? Çünkü kilo fazlalığı olan çocuklarımızda tıpkı erişkinlerde olduğu gibi tansiyon problemleri, kalp, akciğer üzerine yük binmesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu nedenledir ki mutlaka gıdaların çok iyi gözden geçirilmesi, sabah kahvaltı yapma alışkanlığının iyi bir şekilde aile içinde kazandırılması, aile içinde yemeklerin, tencere ev yemeklerinin pişirilip onların tüketilmesi, akşam sofralarında ailenin bütünleşmesi, radyo, televizyon, telefon gibi yan uğraşların tamamen durdurulup sadece aile sohbetlerinin birbirimize sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu yaşatabileceğimiz anlar olarak çocuklarımızın hafızasında kalması için çaba sarf edilmesi gibi bu hafta dolayısıyla bir kere daha gözden geçirmemizde yarar var. Dedik ki iyi beslenme sağlıklı olmak için temellerden bir tanesi. Bir diğerine iyi uyku. İyi uykunun ne faydası var? İyi uyku her yaş grubunda farklı faydalar sağlıyor. Çocuklarımızda demin de bahsettiğimiz hani kahvaltı yapmak gibi iyi uyuyan çocuklarımız erken yatıp erken kalkan ve kahvaltı yapan çocuklarımızın ortak özellikleri arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Öğretmenleriyle çok iyi iletişim kuruyor. Onlarla iyi ilişki içinde oluyor. Öğretmenlerin anlattığını hemen öğreniyor ve dolayısıyla okul başarısı artıyor ve gene erken yatmakta tıpkı kahvaltı yapmak gibi kilo fazlalığına karşı çocuklarımızı koruduğu için çok kıymetli. Daha büyüdüğü zaman, daha ileri yaşlarda, hatta yaşlılıkta ne gibi faydası oluyor? Bütün insanların beyin fonksiyonlarının bir istirahat haline geçtiği dönem gibi kabul edilirse uyku halinin, o dönemde beynimiz hala çalışmaya devam ediyor sevgili ailelerimiz. Ne yapıyor? Gün içindeki kirleri temizliyor beynimizdeki. Nasıl temizliyor? Beynimiz hani hep bahsediyoruz ya, beynimiz o kadar kıymetli bir organ ki onu çok kıymetli bir kasanın içine konmuş. O kasaya kafatası diyoruz. Kafatasının içinde beynin tahribata uğramaması için çarpmalara, vurmalara karşı içinde su dolaşıyor. Biraz dışında var yani kafatası ile beyin arasında, biraz da beyin içinde omurilikle bağlantılı olarak yani omurgamız, beynimiz, kafatasımız arasında su dolanıyor. Bu suyun içindeki bazı hücreler bazı atık maddeleri temizleyerek tıpkı kanımızdaki ak yuvarlarımız gibi beyindeki atıkları temizleyerek beynimizi tahribata karşı koruyor. İşte bu nedenledir ki ileri yaşlardaki iyi bir uykunun, yani bu temiz uyku olarak geçiyor, iyi uykunun faydası özellikle ileri yaşlarda Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olması. Ama bu her yaş grubu içinde geçerli. Çünkü beyin bu fonksiyonu yapmaya devam ediyor. O nedenle beynimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Kafatası gibi büyük bir kasanın içine bize emanet edilmiş olan bu değer. değerli hazineyi çok iyi değerlendireceğiz. İnsanlar için, insanların sağlığı için ve mutluluğu için. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onlar da iyi insanlar olsunlar ve kendileri de üretken olsun, düşünmeyi öğrensinler. Çünkü maalesef genelde eğitimde bir hata var, ezbere dayatılıyor. Halbuki ezber düşünme gücünü kısıtlıyor ve özellikle dikkat ederseniz cep telefonu, bilgisayar, tabletle çok fazla haşir neşir olan insanların etrafla ilişkisi kesildiği için düşünmeleri de çok zayıflıyor ve iletişim kurmakta, diğer insanlarla iletişim kurmakta çok zayıflayabiliyorlar. O nedenle kitabın dostluğu ve arkadaşlığının yerini hiçbir şey dolduramaz sevgili ailelerimiz. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyacağız ki onların soru sorma, düşünme ve bütün bunları bir araya getirerek yeni şeyler üretme yeteneklerini geliştirelim. Eğer bu konuda bizim, çünkü çocuklarımız bu teknolojide çok iyi geliştikleri için sizin gibi kıymetli ailelerle biz bazen yetersiz kalabiliyoruz. O zaman biz de çeşitli yöntemlerle deneyerek kendi bilgilerimizi geliştirir. Çocuğumuza bir dakika bilmiyorum ben bunu ama araştırıyorum. Araştırayım diyerek dostça ve dürüstçe araştırıp onu bilenlere sorarak veyahut da gene biz çeşitli yöntemlerle kitaplardan veya diğer kaynaklardan araştırarak çocuklarımıza bilgi aktararak böyle güzel bir örnek de oluşturabiliriz. Demek ki sevgili ailelerimiz sağlıklı olmakta, iyi beslenmek yani abur cuburdan uzak durmak, ev yemeklerini tüketmek, kendi pişirdiklerimizi yemek, çocuklarımıza da bu alışkanlığı kazandırmak, iyi uyumak, kitap okumak gibi sağlığımızı ve beden ve ruh sağlığımızı geliştireceğiz, sosyal ilişkilerimizi geliştireceğiz, alışkanlıklar kazanmak çok kıymetli. Yine aynı şekilde çocuklarımızın sağlığının ve kendi sağlığımızın korunmasını aşıların yeri tartışmasız çok önemli. Çünkü ben 50 yıllık meslek hayatımda aşıların yararını en iyi görenlerden biriyim. Çünkü öğrencilik ve asistanlık yıllarımda çocuk felci, halk arasında kuş balası denilen difteri hastalığı, tetanos hastalığı, yeni doğan bebeklerde görülen yeni doğan tetanos dediğimiz hastalığı maalesef görenlerdenim. Ama ne mutlu ki aşıların çok iyi uygulanması sayesinde bunları hem bu aşıları bulanlara hem de uygulanmasında büyük bir hizmet götüren ebelerimize, hemşirelerimize minnetlerimi bir kere daha buradan sizin aracılığınızı iletiyorum ki sevgili ailelerimiz artık bu hastalıklar ülkemizde görülmüyor. Ama ne yazık ki aşılara ara veren ülkelerde tekrar görülmeye başladı. Çocuk felci görülen ülkeler var. Maalesef kuş balası dediğimiz difteri hastalığından kaybettiğimiz bildiriliyor hastalarımızı. Diğer taraftan yani bizim ülkemizde değil başka ülkelerde ama sonuç olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir aşıyla korunabilecek bir hastalıktan bir insanın kaybedilmesi hepimizi çok hüzünlendiriyor. O nedenle bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Aşılar deyince gene çok önemli olarak el yıkamak, hep sağlık hizmetlerinde el yıkamak kesinlikle en kıymetli uygulamalardan bir tanesi. Çünkü el yıkamak kendi kendini aşılamak olarak geçiyor. Ve kendi kendimizi aşılarken maalesef dünyada 2 milyar civarında insanın temiz suya ulaşamadığı bildiriliyor. Hala bugün için. Korkutucu olan kuraklığın giderek artıyor olması nedeniyle susuzluğun yani bu kadar ağaç katliamının, orman katliamının olduğu durumlarda kuraklığın giderek arttığı, doğayı har vurup harman savurduğumuz bir dönemde maalesef miras yedi gibi doğayı kullanıyoruz. Çocuklarımızdan bize emanet olduğunu düşünerek kullanırsak o zaman çocuklarımıza tüketebilecekleri temiz gıda, hep hayal ettiğimiz o temiz suya ulaşmaları konusunda güzel bir dünya bırakmayı umut ediyoruz ve o nedenle tekrar tekrar hepimiz birbirimize bu konuda el ele gönül vermemiz gerektiği inancıyla çalışıyoruz. Tıpkı Nasrettin hocamızın dediği gibi sevgili aileler, bilenler bilmeyenlere öğretsin ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Biz çünkü çok güzel bir dünyaya sahibiz. Ama dediğim gibi burayı miras yedi gibi harcar. Har vurup parmağını savurursak çocuklarımız ne yazık ki yiyecek ekmek, nefes alacak, temiz hava bulamayacaklar. Belki yağmursuz günler onları bekliyor. İşte onların olmaması için bu programların giderek yaygınlaştırılması ve hepimizin birbirimizi desteklememiz lazım. Bir defa kullanmadığımız, kullanmayacağımız malzemeleri kesinlikle almamak lazım. Hani hep denir ya, kullanmayacaksan musluğu kapat. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz lazım. Odadan çıkarken elektrik düğmesini kapatması, kullanmadığımız fişlerin mutlaka çekip o şekilde bırakılması ve daha önceki programlarda da İmran'la konuşmuştuk. Uzunsuz bilgisayar, cep telefonu kullanılması veyahut da bu yapay zekadan yararlanıyor olması gene çocuklarımızın gelecekteki su ihtiyacından tüketime yol açtığı için onların da çok dikkatli kullanılması önerilenler arasında. Temiz su konusu gündeme geldiğinde kızlar konusunda maalesef bir dezavantajdan bahsediliyor. Nasıl bir dezavantajdan bahsediliyor? Kız çocuklarımızın temiz suya ulaşamadığı bölgelerde yaşayan su tüketimi konusunda dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi maalesef cinsiyet ve ekonomik farklılıklar gösterdiği. Şimdi kız çocuklarımızdan bahsedecek olursak temiz suya ulaşamayan yerlerde yaşayan kız çocuklarımızın maalesef özel günlerinde okula gitmek istemedikleri ve gitmediklerini bildiriyor raporlar. O nedenle çocuklarımızın, kızlarımızın bu nedenle eğitimden geri kaldığı ortada sevgili ailelerimiz. Yani suya ulaşamadığı için. Diğer taraftan dedik ki ekonomik olarak da farklılıklar gösterebiliyor. Gelir düzeyi düşük olan gruplarda suya ulaşmanın daha zorlaştığı, halbuki gelir düzeyi yükseldikçe suya ulaşmanın daha kolaylaştığı. Bununla ilgili geçenlerde bir toplantıda söylendi. Bir yerde su kısıtlaması yapılıyor ama su kısıtlamasının hemen bitişiğindeki alanda bir su parkı var ve orada insanlar eğleniyorlar. Şimdi bu ikisi adil değil ve insani değil. Öyle olduğu için suyu tüketirken olsun, elektriği tüketirken olsun, gıdalarımızı tüketirken olsun ve hepimizin çok özenli olmamız lazım. Hiçbir zaman asla ve asla miras yedi gibi davranmamamız lazım. Öyle bir yere gidiyoruz bazen, yoldan geçerken maalesef ekmekler poşet poşet çöp kovalarında atılmış olarak görüyoruz. Sevgili ailelerimiz, bir ekmeğin üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Çiftçilerimizin hangi zor koşullarda onları ektiklerini, toprakla ne kadar haşır neşir olarak orada üretime geçtiklerini ve bizim soframıza ekmek gelene kadar kaç kişinin emeği geçtiğini, fırıncıların yaz kış demeden fırının başında, o ateşin başında bizim için ekmek pişirdiklerini çocuklarımıza anlatarak o ekmeğin asla ve asla çöp kovasına gitmemesi değil, bir diliminin, bir lokmasının bile sevdiklerimizin emeği olması nedeniyle tanıyor olabiliriz, olmayabiliriz ama çiftçimiz, fırıncımız, onu taşıyan şoförümüz, kuryemiz bizim sevdiğimizdir. Onlar annelerin, babalarının bir tanesidir. O zaman onların emeğine sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatmalıyız. Ve yiyeceğimiz kadarını tabaklarımıza almalıyız. Bir yere gidiyoruz, sofradan kalkıyoruz. Sofrada birkaç ailenin doyacağı kadar yemek bırakılmış oluyor maalesef sevgili aileler. Bu israftan mutlaka kendimizi ve çocuklarımızı korumak konusunda birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi suyu tasarruf edeceğiz, gıdalarımızı dikkatli kullanacağız, elektriği dikkatli kullanacağız, havayı, toprağı, ağaçlarımızı, toprağımızı çok sahip çıkacağız ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Dedik ki çocuklarımız, özellikle kızlarımız ve ekonomik olarak kısıtlı olan aileler çok daha zor durumdalar ve gıdaya ulaşmak konusunda. Onun için onların haklarını savunmakta biz çalışanların ve ben insanım diyen herkesin sosyal ve insani bir görevi. Ve bu arada gene içme suyuna ulaşmak konusunda ne yazık ki yaklaşık 600 milyon insanın evine su ulaşamıyor ve aynı zamanda 2 milyar insan da dediğimiz gibi temiz suya ulaşamıyor ve 3,5 milyar insan da su kullanacak su bulamadığı için maalesef yaklaşık yarım milyon insan da tuvaletleri halen dışarıda kullanmaya devam ediyor. İşte susuzluğun getirdiği tehlikelerden bir tanesi de bu. Çünkü tuvaletlerin dışarıda olması üzerinde sineklerin üremesine, mikropların daha kolay çoğalmasına ve bunun yeraltı sularına katılarak gıdalarımıza karışmasına ve dolayısıyla o çok korktuğumuz bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açabilir. O nedenle sevgili ailelerimiz, yani hepimizin birbirimize destek olmamız gerekiyor ki çocuklarımıza çok daha kaliteli, sağlıklı ve birbirimize güzel bir dünya yaşatabilelim. Biz mesleğe başladığımızda bize ilk öğretilen hastana yardımcı olamıyorsan zarar vermedir. Bu çok aslında çok öz bir cümle. Yararlı olamıyorsan zarar verme. Bu aslında bütün dünyaya yayılabilir. Eğer ben size yararlı olamıyorsam zarar vermemem lazım. Bu eğitimde de böyledir. Bunun dışında aynı zamanda bir öğretmeni düşünün. Mesela çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Aa, sen bunu yapamazsın'ı ne yazık ki öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki çocuğumuz bir şey yapıyor, götürüyor. Aa, senin bu yaptığını güzel mi zannediyorsun diye çocuğumuz kırılabiliyor. Geçenlerde bir aile anlatmıştı. Çocuklar bir şey götürüyorlar öğretmenlerine, öğretmen bu güzel diye çöp kovasına atıyor. İşte hani yararlı olamıyorsan zarar verme, eğitimde de bu tür olabiliyor. Ama öyle öğretmenler de var ki, benim çok saygı duyduğum, hiç tanımadığım ama bir anneden dinlediğim bir anı, insana böyle insanlarla yaşamak çok büyük zenginlik getiriyor hiç kuşkusuz ki. Bir gün çocuğumuz okula gidiyor, ilk okula başladığı gün ve eve döndüğünde evde bir şeyler çizmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Bugün diyor çocuğumuz öğretmenim bize hepimize kalbini verdi. Ben de ona kalbimi götürüyorum. Düşünebiliyor musunuz sevgili aileler? Çocuğumuzun öğretmeni tarafından ne kadar teşvik edildiği, ne kadar eğitime kazandırıldığı ve ne kadar dostça karşılanıp ağırlandığı. Çünkü hepimiz bu dünyada misafiriz ve birbirimizi iyi ağırlamamız gerekiyor. İyi ağırlamak konusunda temiz olmalıyız, dürüst olmalıyız, onurlu olmalıyız, ahlaklı olmalıyız, çalışkan olmalıyız. En azından kendi kendimize karşı dürüst olmalıyız ki biz bilelim ki biz kimseyi aldatmıyoruz. Biz bilelim ki kimseye yalan söylemiyoruz. Ve bilelim ki biz insanlık için çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerde öncelikle zarar vermeden ama yararlı olmak için çalışıyoruz. Ve maalesef dünyada bugünün konusu olan hastalıkları önlemek ve herkesin sağlıklı olması konusunda hepimizin çok çalışmamız gerekiyor ve maalesef raporlara göre dünyada 3 milyon kadar insanı uygun olmayan koşullarda kaybettiğimiz ve bunların yarısının %50'sinin yani önlenebilir nedenlerle olduğunu bildiriyor çalışmalar. Yine bilmemiz gerekenlerden bir tanesi bizim toplumumuzda çok önemli bir araştırma sonucu olarak hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasında ciddi olarak 3 sorun yaşadıklarını biliyoruz. Bir tanesi karar vermedeki zorluk. Mesela bir bebek sarılık oluyor. Bebek yeni doğmuş. Yeni doğan bebeğin annesi babası zaten panik. Elleri ayakları titriyor. Etraftan konu komşu eş dost ahbap diyor ki aman canım bir tek sizin çocuğunuz mu sarılık oldu? Bütün bebekler sarılık olur diyor. Ve annenin babanın çocuğumuzu hastaneye götürme sarılık nedeniyle hastaneye götürmedeki kararlılığını etkiliyor. Yani karar vermede gecikiyor. Halbuki bu sarılığın nedeni çok ciddi bir sarılık olabilir ve bebeğimizin görme, işitme, yürüme gibi sakatlıklar veyahut da ciddi olarak hayatını tehlikeye sokabilecek nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Onun için burada karar verme aşamasında hiç kimsenin kimseye, biz sağlık çalışanları olarak ailelerin adına asla karar vermeyiz. Sadece ailelere bakınız şöyle şöyle olabilir diye bilgilendiririz ve bunları yaparsak çocuğumuz şu şekilde tedavi olur diye aydınlatmaya çalışırız. Burada karar verme aşamasında bizim toplumumuzdaki en ciddi sıkıntı karar vermedeki sıkıntı. Bir diğer sıkıntı karar verdikten sonra ulaşmadaki sıkıntı. Çünkü ailelerin dedik ki sağlık hizmetlerinden yararlanması için sosyal ve ekonomik olarak iyi koşullarda olanların sağlık hizmetlerinden yararlanması daha kolay olabiliyor. Tıpkı suya ulaşmada olduğu gibi veya gıdaya ulaşmada olduğu gibi. Ama ekonomik olarak sıkıntıda veyahut da uzakta bir bölgede yaşıyorsa ulaşım sıkıntısı da yaşayabildiği için sağlık merkezlerine ulaşmada zorlanabiliyor ailelerimiz. Bir diğeri de gittiği zaman sağlık çalışanlarıyla orada sağlık merkezinde maalesef yetkili kişiye ulaşamayabiliyorlar. İşte buna benzer sorunlarla önlenebilecek nedenlerle olduğu halde maalesef çocuklarımızı, hastalarımızı iyi olmayan sonuçlarla kaybedebiliyoruz. Bu konuda hepimizin yapmamız gereken ne? Şu anda yaptığımız gibi biz sağlık çalışanları mutlaka hem ailelerimizle hem size ulaşmaya çalışarak hem bu konuda eğitim veren öğretmenlerimize ulaşmaya çalışarak ve tıpkı Emine Hanım'la yaptığımız bu programlar gibi toplumumuzu bu konuda bilgilendirme konusundaki görevlerimizi yerine getirmek durumundayız. Sonra ne olacak? Ailelerimizin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarımızın deminden beri konuştuğumuz o iyi beslenme alışkanlığını kazanmaları, hasta oldukları zaman bir an önce karar verip sağlık merkezlerine ulaşmaları, ama hastalığın önlenmesi için aşılamaların düzenli olarak yapılması gibi, el yıkama alışkanlığının ev içinde çocuklarımıza kazandırılması gibi basit önlemlerin sağlığımızı korumaktaki kıymetini çocuklarımıza anlatmak çok önemli. Bunlar ailelerin görevleri arasında. Gene çok önemli bir görevde sevgili öğretmenlerimize, eğitim görevlilerine düşüyor, eğitim gönüllülerine. Onlar da bu konuştuğumuz konuları tekrar tekrar gündeme getirerek çocuklarımızın topluma kazandırılması ve ışığı bir kuşaktan diğer kuşağa yansıtılması konusunda ekibin tamamlanması ve hedefe ulaşılması, dolayısıyla sağlıklı bebeklerden oluşan ailelere, sağlıklı ailelerden oluşan topluma kavuşmak konusunda el ele gönül gönüle beraberliğimizin sürdürülmesini diliyoruz.
3: Teşekkür ederim sevgili hocam. Ben de hiç sizi bölmedim konuşmanızı. Sevgili dinleyenler, programla ilgili lütfen görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırın. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız, radyo@mgm.go.tr mail adresimiz. Buralara programla ilgili görüş ve önerilerinizi ya da işlememizi istediğiniz konular olursa buralara yazarsanız biz de daha çok mutlu oluruz ve size de daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Değil mi sevgili hocam?
4: Kesinlikle dinleyenlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Ve bu arada bize sağlık eğitimi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması bizim milletimiz için çok özel ve anlamlı. Ve ben bundan çok gurur duyuyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir soykırımın, Türk milletinin büyük bir soykırıma uğradığı bir dönemin hemen akabinde ve hatta o dönemde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için büyük bir sistem kurmuş sevgili aileler. Büyük Atatürk yurt gezisi sırasında bir yere gittiğinde çocuklarımızın yüzlerinde yara görmüş. Ve bu yaraları görüp bunlar ne diye sormuş. Ve söylemişler bu bölgede çok oluyor diye. Yani o kadar kanıksanmış. Atatürk'ümüzün tepkisi şu olmuş: benim çocuklarımın yüzünde yara olmaz. Ve bunun üzerine hemen Sağlık Bakanlığımızda araştırmalar yapılmış. Zaten biliyorsunuz Refik Saydam, Doktor Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü adı altında büyük bir kurum kuruldu. Kurtuluş Savaşımızın akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en nadide kuruluşlarından biridir. Ve size demin bahsettiğim, ben öğrenciyken, asistanken çocuk felci, tetanoz, kuş balası gibi hastalıkları görürdüm ama onların kökü kazındı. Şu anda öğrencilerimiz, asistanlarımız görmüyor bunları dememin nedeni işte bu köklü kuruluşta üretilen aşılar. Yani kendi aşımızı kendimiz yapmışız sevgili aileler o zaman. Büyük Atatürk'ün ve yüce Türk milletinin özverili, çalışkan, kocaman, güzel yürekli insanların sayesinde biz sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyi kuruluşlarından biri olarak bugünlere geldik. Bugünlere geldik ama miras yedi gibi davranmadan, çok daha fazla çalışarak, çocuklarımıza çok daha güzel kurumlar alarak, çok daha güzel kurumlar yapmamız lazım ki onlar bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar. Ben sizi çok iyi tanıyorum sevgili aileler. Sizin inanır mısınız? Şu anda gözümden yaş geliyor. Çünkü ben sizin çocuklarınız için yemeden, içmeden, kar, kış, yağmur, çamur demeden onları bir lokma daha fazla besleyebilmek, onları kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden bir lokma daha fazla yesinler, bir lokma daha fazla iyi hayat yaşasınlar, sizden daha iyi eğitim alsınlar diye gece gündüz koşturmalarınızın 50 yıldır tanığı olduğum için bu kadar severek, isteyerek Emine Hanım'la koşturuyoruz bu programları yapmak için sevgili aileler. İşte bize bu güzellikleri yaşatan kimler? Atalarımız. Onlar çünkü kendi üstlerindeki kar kış demeden, kendi üstlerindeki kıyafetleri çıkarıp mermilere sarılarak donmayı göze almışlar. Çünkü benden daha önemli milletimin özgürlüğü diyerek can vermişler. Biz de onlara layık olmak için koşturuyoruz. Ve çocuklarımıza tarihimizi anlatmalıyız ki 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerimizi, şehitlerimizi, sevgili atalarımızı bir kez daha bu vesileyle analım ve onlara minnetimizi ve şükranlarımızı sunalım.
3: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Programı sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımında Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan ailem güvendim operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği bildirildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelemçe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik-İl sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde

0: edilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad parça bulutlu 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 11, Paris parça bulutlu 13, Priştina mevzi sağanak yağışlı 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 9, Sofya parça bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana parça bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent parça bulutlu 20, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 13, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 17, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Taraklia kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 12, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla

beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Ses Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımızı başlatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Jake Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik döneme damgasını vurmuş opera eserleri ve bestecileri seslendiren sanatçıları anons edeceğim programımızın hemen açılışında sevgili dinleyiciler. Programımızın açılışını Placido Domingo yapacak. Turandot operasından sizlere Nessun Dorma'yı seslendirecek. Bir diğer sanatçı Julia Mignes Chanson ise Carmen operasından L'Amore Oiseau diyecek. Roberto Alagana L'Azur d'Amour operasından Una Furtiva Lagrima ile programımızın konukları arasında olacak. Angelina Giorgio ise Carmen operasından sizlere Je de Curien'le diyecek sevgili dinleyiciler. Thomas Hampson ve Jerry Hadley'i seslendirecek sizler için seçmiş olduğum bu eseri sevgili dinleyiciler Le Percue de Perles diyecekler. Jennifer L'Amour ise sizler için Ombre au Maifou diyecek sevgili dinleyicilerim. Programımızın sonlarına doğru sizler için seçmiş olduğum bir başka eser Veronica Gens Tito seslendirecek sizler için Ve Yam de Din diyecek sevgili dinleyiciler. Cecilia Bartoloni ise sizler için seçmiş olduğum Le Nozze de Figaro, Figaro'nun düğününden sizler için seçtiğim Oisque Sapate diyecek sanatçı. Son eserimiz sevgili dinleyiciler bu olacak ve bu eserle programımızı noktalamış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: programımızın bana ayrılan süresinin sonuna gelmiş oluyoruz. Klasik Müzik Saati programında Meteoroloji Radyosu'ndasınız ve program hazırlayan sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Balat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarla ikinci bölümle buluşmak umuduyla şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.
3: Saat 22.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatını önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699-5346-5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Rosh Haşana bayramının ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programınız Ali Yılmaz'la başladı. Radyomuzda bugün sizlere Johann Strauss'un hayatı ve eserlerinden bölümler dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi. Aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmış. 25 Ekim 1825'te Avusturya'da doğmuş. Ölüm tarihi ise notlarımın arasında 3 Haziran 1899 Viyana, Avusturya olarak geçiyor. Eserlerinden birkaçı ise şu şekilde sevgili dinleyiciler. Besteci Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna, Kaiser Vals, Polka, Rosen a Suden. Opera eserleri, operetleri Yarasa, Çingene Baron, Viyana Kanı, Wiener Blut olarak da sizlere hemen paylaşacağım besteleri sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere sunacağım Johann Strauss'un valslerinden bir bölümü dinleteceğim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızda bugün sizlere besteci Johann Strauss'un eserlerinden valsleri dinlettim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi, aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmıştır. Bugünlük bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati, hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatısından 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatısından 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji.com Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip, 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvendim operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelemçe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad parça bulutlu 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 11, Paris parça bulutlu 13, Priştina mevzi sağanak yağışlı 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 9, Sofya parça bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana parça bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent parça bulutlu 20, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 13, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 17, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Taraklia kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 12, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG-SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatının önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasına temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699, 5346, 5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Rosh Haşana bayramının ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik-İl sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını,

0: Geldik pazarımız Sinsiyahu. Şimdi onu kestik.
1: Allah razı olsun metodunda bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Eylül Çarşamba günü Marmara, Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bir medeniyet, kültür, liman, lojistik ve tarım şehri olan Samsun'un şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte sağlık şehri unvanını da kazanacağını belirten Erdoğan, 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışıyla Samsun, bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetleri ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiği belirtildi. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulurken çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13 oldu. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde 3. kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Irak, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali Ezzeydi'nin talimatları doğrultusunda cumartesi günü kapatılan Basra vilayetindeki Şelençe, Meysan vilayetindeki Şeyp ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleriyle ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı duyuruldu. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 Sev Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Amirli takım D grubu 4. maçında 14 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 14. etabı San Marino Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci bitirdi. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 12. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa İnegöl, Bursa Bilecik İl Sınırı Devlet Yolu'nun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen tarlada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
6: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
4: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Belgrad parça bulutlu 16, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova parça bulutlu 11, Paris parça bulutlu 13, Priştina mevsimi sağanak yağışlı 11, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 9, Sofya parça bulutlu 13, Tiran çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana parça bulutlu 13, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 14, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent parça bulutlu 20, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 13, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 17, Selanik parça bulutlu 20, Şumlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Taraklia kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 12, Gazimagosa az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 14-28 derece, Bilecik 15-24, Bursa 16-25, Çanakkale 17-26, Edirne 12-28, İstanbul 17-25, Kırklareli 13-27, Kocaeli 19-25, Sakarya 18-26, Tekirdağ 16-25 ve Yalova 18-24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-26 derece, Aydın 18-33, Denizli 20-32, Kütahya 12-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 16-31 ve Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-33 derece, Antalya 23-31, Burdur 15-31, Hatay 22-31, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 26-31 ve Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Çankırı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-29 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 15-24, Karaman 13-31, Kayseri 13-32, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-29, Konya 17-28, Nevşehir 16-30, Niğde 15-30, Sivas 12-32 ve Yozgat 15-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 18-25 derece, Bolu 12-21, Düzce 18-24, Karabük 15-23, Kastamonu 13-24 ve Zonguldak 17-22 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kıyıları ve Amasya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 16-31, Bayburt 10-30, Çorum 13-29, Giresun 20-25, Gümüşhane 14-34, Ordu 20-25, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-29, Tokat 13-31 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 10-31 derece, Ardahan 6-26, Bingöl 17-32, Bitlis 14-27, Elazığ 16-35, Erzincan 17-32, Erzurum 10-28, Hakkari 15-29, Iğdır 16-34, Kars 8-27, Malatya 17-34, Muş 15-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-33 ve Van 11-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 15-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 18-34, Kilis 21-34, Mardin 25-33, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 22-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyareti kapsamında Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını, Suriye'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması konusunda Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerinin açık olduğunu dile getiren Fidan, YPG-SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir, dedi. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırılarına ilişkin olarak İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatının önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırılarıyla Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasına temenni ediyoruz, ifadelerini kullandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Brezilya'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından söz konusu gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucuya el konulduğunu, yakalanan 9 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2 gün önce 2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut'un yakalandığını da hatırlatan Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok ifadelerini kullandı. Başkent'te 14 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ve toplu açılış töreni nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656-1699, 5346, 5350 caddeleriyle buralara bağlanan yolların tamamı ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Yahudilerin dini yılbaşı Rosh Haşana bayramının ikinci gününde 480 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını bildirdi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberinde ise Megaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsrailli grubun Aksa'nın avlusunda provokatif turlar attığı, Talmudik ayinler yaptığı ve toplu halde dua ettiği belirtildi. Ve spor, Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Stadyumunda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arena Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-İnegöl, Bursa-Bilecik-İl sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp seslendirdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, besteci ve gazelhan Sami Kasaba ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Malatya'nın bağrında yetişmiş değerli bir gazelhan, meşhur Malatya Malatya Bulunmaz Yeşin türküsünün bestecisi Sami Kasaba yer verdiğimiz programımıza sanatçının sesinden bir gazel dinleyerek başlıyoruz. Ağlarım, gülenim yok.

Mahmut ve Firdevs çiftçinin ikinci çocuğu olarak 1933 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ailesinden hemen her bireyin müzikle ilgili olması nedeniyle kendisi de bundan etkilenerek daha ilkokul yıllarında çeşitli sazları çalmaya ve türküler söylemeye başladı. Aile ortamından süren müzik yaşamı arkadaş çevresine ve daha sonra Malatya'ya yayıldı. Askerliğini İstanbul'da yapan sanatçı 1957 yılında Münire Hanım'la evlendi, 5 çocukları oldu. İkinci çocukları Zehra hastalığa yakalanınca Ankara'da Hacettepe Hastanesi'nde uzun süre kaldı sanatçı. Sami Kasap, Ankara'da bulunan akrabalarından Kemal Kasap ve onun arkadaşı Ali Elpe'nin teşvikiyle İstanbul'da plak yapmaya karar verdi. İlk gidişinde 5 adet plak hazırlayıp Malatya'ya döndü. Kızının hastalığı ve bu hastalıktan dolayı vefatı onu çok etkiledi. Hasta Düştüm Gurbet Elde adlı gazeli bu durumla ilgilidir. Şimdi bu gazeli dinleyelim sanatçının sesinden. Hasta düştüm gurbet elde.

300'e yakın beste ve 120 adet plak çalışması yapan Sami Kasab'ın güçlü sesi sayesinde mikrofonsuz okuduğu gazellerin ünü binlerce kişiye ulaşmıştır. Sözü ve müziği kendisine ait olan "Bir dağ ne kadar yüce olsa bir kenara yol olur, bir yiğit ne kadar kahraman olsa sevdiğine kul olur" şarkısının bulunduğu plakla altın plak ödülü aldı Sami Kasab. Şimdi altın plak ödülü kazandıran bu gazelini sanatçının sesinden dinleyelim. "Bir dağ ne kadar yüce olsa bir kenara yol olur."

Yüksel Özkasap, Selahattin Alpay gibi sanatçıları yetiştirmiş, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçıya ilham vermiş ve teşvik etmiştir. Zeki Müren, İzzet Altınmeşe, Müşerref Akay, Hakkı Bulut, Nuri Sesi Güzel, Mahmut Tuncer, Kadir İnanır, Öztürk Serengil, Hakkı Coşkun gibi sanatçılarla yakın ahbaplığı bulunan Sami Kasap, dönemin ünlü gazinolarından çoğunda sahne almış, ulusal ve uluslararası birçok konser vermiştir. Sıtma görmemiş olarak nitelendirilen sesiyle bir efsane olmuştur Sami Kasap. Güçlü sesi sayesinde mikrofonsuz okuduğu gazellerinin ünü binlerce kişiye ulaşmıştır. Daha sonra genç müzisyenlerin önünü açmak ve aile hayatına yeterli zaman ayırabilmek amacıyla müzik hayatına Malatya'da devam etme kararı almıştır. Ölen çocuğunun üzüntüsüyle daha önce geçirmiş olduğu sarılık hastalığı, ömrünün son yıllarını ailesiyle birlikte geçiren Sami Kasap'ı yaşlılığında da tekrar yakalar. Bünyesi zayıf olan sanatçı, karaciğer yetmezliğinden 3 Eylül hayata gözlerini yumar. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sanatçının sesinden yine bir gazelini dinliyoruz. O güzel gözlerini.

Sami Kasab'ın eserleri günümüzde maalesef kendisiyle beraber kaybolmuştur. Bu gazeller söylenmemekte değil, söylenememektedir. Sami Kasab'ın yerinin doldurulması mümkün değildir. Vefatıyla uzun havalar ve gazeller öksüz kalmıştır. Ölümünden sonra Sami Kasab'ın adı Malatya'da kültür ve sanat faaliyetleri yürüten bir merkeze verilmiştir. Malatya'nın yetiştirdiği önemli değerlerden olan Sami Kasab'ın ismi ailesi tarafından oluşturulan Sami Kasab Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan mini bir müzede yaşatılıyor. Saray Mahallesi'nde bulunan merkezde hem Sami Kasab'a ait eşya, plak ve fotoğraflar sergileniyor hem de müzik eğitimi veriliyor. Saatinden tesbihlerine, kol düğmelerinden gözlüğüne, plaklarından ödüllerine, fotoğraflarından elbiselerine kadar Sami Kasab'a ait bütün her şeyin yer aldığı müzede derin bir tarih yatıyor. Şimdi sanatçının sesinden Kara Gözler adlı gazelini dinleyelim.

Sami Kasab'ın kaynak kişi olarak TRT repertuarlarına kazandırdığı iki adet türkü vardır. Bunlar Dağdan İndim Düze Ben, Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur. Sami Kasab birçok albüm yapmıştır. Bunlar Akan Gözyaşlarım, Ağlarım Gülenim Yok, Güzel Gözlerine Kara Gözler, Sami Kasab Klasikleri, Sami Kasab Koleksiyonu 2 adet CD, Sami Kasab Ne Teselli Buldum, O Güzel Gözlerin, Ölümsüz Gazeller, Palandöken Plak tarafından Sami Kasab, Türkola Kasetçilik tarafından Sami Kasab ve Urfa'nın Etrafı adında birçok albüm yapmıştır. Şimdi sanatçının sesinden Yüce Dağ Başında Ay Kandil Olur türküsünü dinleyelim.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve söylediği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Sami Kasap. Kaynak kişi, besteci ve Gazelhan Sami Kasap'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Dağdan indim düze ben.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda Malatya'nın bağrında yetişmiş değerli bir gazelhan ve besteci Sami Kasab'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Urfa'nın Etrafı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.